0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, bir de ne göresin? Senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o, kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet

0: gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi. Mülkün sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Sen her şeye gücü yetensin. Bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun. Sana sonsuz şükürler olsun. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı, senamızı kabul eyle Allah'ım. Belimizi büken, takatimizi kesen günah yükümüzle geldik. Üzerimizde nice insanın hakkı olduğu halde mahcubiyetle geldik. Tutamadığımız sözleri, kırdığımız kalpleri, işlediğimiz günahları itiraf ederek geldik. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk. Affına, keremine, rahmetine, merhametine.

semalarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Hucurat Suresi 1-10. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Beled Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da

0: iman edenlerden olup, birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenler ise kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Duhan Suresi 1-18. Ayetler.

0: apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür ve elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu bir öğretilmiş, bu bir deli dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib İspirli. Ali İmran Suresi 16 ila 20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu nimetler ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka Tanrı olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka Tanrı yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an öğüttür.
3: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ticaret kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 29. ayet.
5: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.
3: Tevbe suresi 24. ayet.
6: De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Tevbe Suresi 43 ila 49. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı ve onlara "Oturun, oturan acizlerle beraber" denildi. Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Onlardan "bana izin ver beni fitneye isyana sevk etme" diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi, Resulün, Peygamberin, Nebin, kulun, elçin, hicretin sahibi, miracın efendisi, kainatın Resulü ve mahşer aleminin şefsuvarı olan, şefaatçisi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin o mübarek simasıyla sana iltica ediyoruz, sana yöneliyoruz. Peygamberimiz hürmetine, onun büyüklüğü hürmetine bizleri affet. Hastalara şifa ver, dertlilere deva ver, borçlulara eda nasip et, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Bizleri mahşerde kendi haliyle baş başa kalıp her şeyden uzaklaşmış olanlardan eyleme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşrı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Tegabun Suresi 1-10. Ayet.

وهو على كل شيء قدير.

الْخَيْرِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd da O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. Bu, peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı doğru yola iletecekmiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle değil. Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarını size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Vavra.

0: Radyo Kur'an'ın Sesi
1: Aşr-ı Şerif Okuyan Abdüllatif Efe Enam Suresi 145 ila 150. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekler arasında leş, akıtılmışkan, domuz eti ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunlarınsa sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbimiz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin iddialarınızı ispat edecek bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, en üstün delil yalnızca Allah'ındır. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, hadi Allah şunu

0: haram kıldı diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başka şeyleri denk tutuyorlar.
1: Azim olan Allah.
2: Duvav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun." Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz.

0: Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Said Sezer. Şuara Suresi 78 ila 89.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da O bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O günkü ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Mü'min Suresi 38 ila 45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiretse ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
3: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssa bize şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Ankebut suresi 14 ve 15.
7: Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.
5: Mü'min suresi 5.
8: Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an ile uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çipleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o, yarattıkları arasından kızları kendisinin saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

إلهي يا رب، إلهي يا رب ادعوني استجب لكم buyurdun Mevlamız. Bize cesaret verdin. Bütün hatalarımızı, kusurlarımızı dikkate aldığımız zaman hangi yüzle Rabbimden isteyeceğim mahcubiyetini yaşarken bize cesaret veren yine senin bize öğrettiklerin. Ud'uni estecib lekum. İza se'eleke ibadi anni fe inni karib. Kulum benim hakkımda sana sorduğunda

0: ona söyle ki ben yakınım. Şah damarından daha yakın olduğunu Efendimizin de ve senin kitabının da bize haber verdiği Mevlamız. Şimdi gönlümüzü açtık, ellerimizi de açtık. Senden evvela iman ve hidayet diliyoruz. İman ve hidayet üzere bir hayatı yaşamayı cümlemize nasip eyle ya.
1: Amin.
0: İmanımızı, hidayeti, bizi en doğruya götürecek yolu, yolumuzu İslam olarak seçtik. Bu yolda son nefesimizi verinceye kadar daim ve kaim eyle ya.
1: Amin.
0: İlahi, hasbel beşeriyye nefsimiz var. Bizimle uğraşan şeytan düşmanımız var. Zaman zaman oyununa gelebiliyoruz, yanlışlar yapabiliyoruz. Ama inanıyoruz ki eğer biz beş vakit namazı huşu ile kılar ve bunu muhafaza edersek şeytanın oyununu da bozacağız. Senin yolunda mesafe almaya ve bizi sana yaklaştıracak şekilde manevi kazanımlar, mertebeler elde etmeye devam edeceğiz. Rızana ulaştırıncaya kadar. Rabbim, dünyada yaşarken imtihanımız gereği bazen hayırlarla imtihan ediyorsun, bazen şerlerle imtihan ediyorsun. Hayırlarla imtihan ettiğinde şükür bekliyorsun. Şerlerle imtihan ettiğinde sabır ve teslimiyet bekliyorsun. Ya Rab, bize sabredici kullarından olmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Nimetler karşısında şükredici kullarından olmayı nasip eyle.
1: Amin.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Fatır Suresi 15 ila 26. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse

0: yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enfal Suresi 38 ila 44. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer iman edip düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır. Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Eğer yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadini

0: elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu? Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Egzon İbrahimi. Furkan Suresi 61-70. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat

0: arttırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Hud Suresi 112 ila 115. Ayetler.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü

0: İyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Bakara Suresi 203. Ayet.
7: Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.
5: Maide Suresi 97. Ayet.
8: Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.
5: Tevbe Suresi 19. Ayet.
7: Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez.
5: Bakara Suresi 158. Ayet.
2: Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma.

0: İkisi ortası bir yol tut.
1: El-Adl Celle Celalu, Celle Celalu, son derece adaletli olan, sen El-Adl'sin, mutlak adil, çok adaletli olansın. Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hükmeden, haklıya hakkını verensin. Adaletli ve insaflı olan, her şeyi yerli yerinde yapansın. Ahirette bizzat adaletle hükmedecek olansın. Adl isminle her türlü haksızlık ve zulümden uzak tutansın. Hesabında, takdirinde, gazabında ve icraatlarında zerre kadar incitme ve zulüm yoktur. Tüm varlıklara ait ayrıntıları bilen, hiçbir şeyi atlamayansın. Senden başka adl olan yoktur. Adaletinden şüpheye düşmek zilletin ta kendisidir. Ey mutlak adaletin sahibi olan Allah'ım, bizi adaletine ve hikmetine boyun eğenlerden, nefsimizi koyduğun hükümlere razı olanlardan eyle. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 9. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

يستهزئون بالحق وبه يعدلون. فقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

0: خبير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi? Dedi. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken, onları o korkunç sarsıntı yakaladı da, yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar, sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki, karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olmayalım. Sonra kötülüğün, sıkıntı ve darlığın yerine iyiliği, bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet çoğaldılar ve nankörlük edip, atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek apaçık belli olmadı mı ki biz dileseydik onları da öncekiler gibi günahları yüzünden cezalandırırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar hakkı işitmezler. İşte memleketler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. Allah, kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı apaçık mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları mucizeleri inkar ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Firavun, eğer açık bir delil getirdiysen hadi göster onu bakalım. Şayet doğru söyleyenlerdensen, dedi.

Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Apaçık bir ejderha. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? O bakanlar için bembeyaz olmuş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır. Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. Firavun ileri gelenlere, öyleyse siz ne düşünüyorsunuz dedi. Onlar şöyle dediler. Musa'yı ve kardeşini bir süre beklet. Haklarında bir işlem yapma ve şehirlere toplayıcılar yolla. Bütün usta sihirbazları toplayıp sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükafat vardır değil mi? Dediler. Firavun, evet, üstelik siz ücretle de kalmayacaksınız. Mutlaka benim en yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Sihirbazlar, ey Musa, ya önce sen at, ya da önce atanlar biz olalım, dediler. Musa, siz atın, dedi. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca, insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Musa'ya elindeki değneği at diye vahyettik. Bir de ne görsünler, o onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlarsa secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha dedi. Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Göreceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da ibret olsun diye sizin tümünüzü elbette asacağım. Dediler ki, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. Sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, sen sihirbazları cezalandıracaksın da Musa'yı ve kavmini bu ülkede fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarımdan dilediğini mirasçı kılar. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır, dedi. Dediler ki, sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi, geldikten sonra da. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi bu yerde, Mısır'da egemen kılıp nasıl davranacağınıza bakacaktır, dedi. Andolsun biz, Firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık. Fakat onlara iyilik geldiği zaman bu bizimdir, biz çalışıp kazandık derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında yazılıdır. Fakat çokları bilmezler. Dediler ki, bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Hiçbirinden ders almadılar. Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. Üzerlerine azap çökünce, ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrail oğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz dediler. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. Bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan kavmi İsrail oğullarını toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz, onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Derken, kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrail oğulları,

ey Musa, onların kendilerine ait ilahları, putları olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana dediler. Musa şöyle dedi, şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz bunların din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır. Sizi alemlere üstün kılmışken Allah'tan başka ilah mı araştırayım size? Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma dedi. Musa belirlediğimiz yere Tuğra gelip Rabbi de ona konuşunca, Rabbim bana kendini göster sana bakayım dedi. Allah da, beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim dedi. Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi. Musa için Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik. Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmaya yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler. Musa'nın kavmi onun Tuğra gitmesinin ardından zinet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? Böyleyken onu ilah edindiler de zalim kimseler oldular. İsrailoğulları yaptıklarına pişman olup gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer Rabbimiz bizi acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Öfkesinden levhalara attı ve kardeşinin saçından tuttuğu onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ey anam oğlu dedi. Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Buzağı ilah edilenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince, şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bizi acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın dedi. Bizim için bu dünyada da bir

değil İkaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Şüphesiz ben yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden insanları hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki, şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve gıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Derken onların ardından yerlerine kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. Hani daha sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara, size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmeyin.

demekten sakınasınız demiştik. Hani Rabbin ezelde Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur. Kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu, ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola iletirse, odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa, işte onlar, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla göremeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hakla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz. Ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir. Onlar düşünmediler mi ki çok iyi tanıdıkları, kendileriyle iç içe yaşamış olan arkadaşlarında peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Onlar göklerdeki ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve nizama, Allah'ın yarattığı her şeye ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç bakmadılar mı? Peki bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp dururlar. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O, Allah ortaya çıkaracaktır. O göklere de yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben, inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan eşiyle birleşince, eşi hafif bir yük yüklenir, gebe kalır ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca, her ikisi de Rableri Allah'a, eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Fakat Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince de, Allah'ın kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşarlar. Allah, onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Halbuki onlar, edindikleri ilahlar, ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin için birdir. Sonuç alamazsınız. Allah'ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi yaratılmış kullardır.
Eğer doğru söyleyenler

edersiniz. Hadi hemen onları çağırın da size cevap versinler. Duanıza icabet etsinler. Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Ya da işitecek kulakları mı var? De ki, hadi çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım. Çünkü benim vereyim, kitabı Kur'an'ı indiren Allah'tır. O bütün salihlere velilik eder. Allah'tan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler. Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün, halbuki onlar görmezler. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şüphe yok ki, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler. Derhal Allah'ı hatırlarlar da sonra hemen gözlerini açarlar. Şeytanlara kardeş olanlara gelince, şeytanlar onları azgınlığın içine çekerler, sonra da bundan hiç geri durmazlar. Ey Muhammed! Onlara istedikleri bir ayet getirmediğin zaman alay ederek derler ki, onu da bir yerlerden derleyip toplasaydın ya. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Şüphesiz Rabbin katındaki melekler ona ibadet etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı, müminlerden bir grupsa bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. Hani Allah size iki taifeden birini o sizindir diye vaat ediyordu, siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz, o da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Oysa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi

Siz tadın onu. Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç, böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yerde cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Savaşta onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İşte durum bu. Allah müminleri güzel bir şekilde dener. Bir de Allah, kâfirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey inkarcılar! Eğer fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz, biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah, müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman, duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler. Hani onlar, ey Allah'ım, eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitapsa, hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir, demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Onlar Mescid-i Haram'dan müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez. Onların Kabe'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyleyse ey müşrikler! İnkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. Şüphe yok ki inkar edenler mallarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir. Allah, pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar, ziyana uğrayanların ta kendileridir.
Ey Muhammed!

İnkar edenlere söyle. Eğer iman edip düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır. Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Eğer yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kabul eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
3: Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmet

0: Dinle Salih kullarının arasına kat.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Araf Suresi 142 ila 147. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et. Bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün, sana bakayım dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Enbiya Suresi 94 ila 100.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu halde kim mümin olarak bir salih amel işlerse çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek vaat, kıyametin kopması yaklaşır, bir de bakarsın inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz derler. Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız. Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Onların orada derin bir iç çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Nisa Suresi 32 ila 35. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkârdırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah,

Haşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Hud Suresi 84-90. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Hem sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkartmayın. Eğer inanan kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın. Şuayb şöyle dedi, ey kavmim, söyleyin bakayım. Ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenlerin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet kavramına ilişkin şunları beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Meryem Suresi 12-14. Ayetler.
1: Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu pek

0: peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi.
1: Fetih Suresi 29. Ayet.
2: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlamış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
1: İsra Suresi 23 ve 24. Ayetler.
3: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Babalarına şöyle dediler, ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersiz iken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah'tır.

0: doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Bakara Suresi 128. ayet.
3: Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kehf Suresi 107 ila 110. ayetler.
5: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

ويستعجلونك بالعذاب.

يستعجلونك بالعذاب.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap, kafirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım, yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Şuara Suresi 23 ila 33. ayetler.
4: Euzü billahi

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir? Dedi. Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen andolsun seni zindana atılanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? Bakanlara bembeyaz olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. İkinci Bölüm. Abdullah'a Veda.
4: Zemzem kuyusunu kazmaya başladığında tek oğlu olan Abdülmuttalib'in o günden sonra Zübeyir, Ebu Talip, Ebu Leheb, Kusem, Dırar, Mukavvim, Abbas, Hamza ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in babası Abdullah olmak üzere 9 oğlu daha oldu. Ayrıca Ümmü Hakim ve Ümeyme adında kız çocukları vardı. Abdullah oldukça yakışıklı, iyi niyetli, güzel sözlüydü. Mekke'de herkesin yardımına koşuyordu.

0: gençlikte kalmadı. Takatten düştüm.
1: Yardım edeyim teyze. Ben taşıyayım arzu edersen evine kadar.
0: Sen de kimsin oğlum? Gözlerim artık eskisi kadar iyi görmez. Kim olduğunu söyle hele.
1: Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ım ben.
0: Sen de baban gibisin oğlum. Yüce Hubel ışığını sizin üzerinizden esirgemesin.
1: Bize yardım eden atamız İbrahim'in Allah'ı vardır teyzem. Evin nerededir? Tarif et de gidelim.
0: Fırının yanındadır oğlum. Takip et beni.
2: Abdullah gün geçtikçe gönülleri etrafında pervane gibi döndürüyordu. Ona aşık olan kızlar vardı. Fakat o dönen pervanelerin hiçbirine iltifat etmiyor, iffet ve namusunu tertemiz koruyordu. Çok sevdiği oğlunun evlenme çağına geldiğini gören Abdülmuttalip bir an evvel onu mesut bir yuvaya kavuşturmak istiyordu. Ancak ona her yönüyle denk birini bulmak gerekiyordu.
3: Atamız İbrahim'in, İsmail'in tanrısı. Mekkelilerin benimle alay etmelerine müsaade etmedin. Bana oğullar verdin, torunlar verdin. Şimdi de senden isteğim, oğullarıma hayırlı evlatlar ver. Soyumuza yakışan evlatlar ver.
4: Müsaade var mıdır?
3: Gel Fatıma, gel. Abdullah'ı gördün mü? Sabahtan beri görmedim. Nerededir?
4: Abdullah'ı bilirsin. Sabahtan akşama Kabe'nin etrafında dolaşıp orada insanlara yardım eder. Şimdi de oradadır muhakkak.
3: Benim iyi niyetli, kendisinden çok diğer insanları düşünen evladım. Kabe'nin Rabbi. Şükürler olsun ki bana böyle bir evlat verdin. Otur hele, konuşalım.
4: Ne konuşacağız?
3: Hatun, evlatlarımın anası. Bilirsin ki artık oğlumuz Abdullah'ın da evlilik yaşı geldi. Onu da evlendirmek isterim. Hayırlı bir kısmetle.
4: Doğru düşünmüşsün.
3: Bana Abdullah ve Amine'den bahset. İçimden bir his bunun hayırlı bir evlilik olacağını söylüyor. Sen ne dersin?
4: Sen uygun gördüysen diyeceğin bir şey yoktur. Oğlumuza kısmet çoktur. Ama sen en uygununu bilirsin.
3: Amine'yi araştırdım. Zeki, ağırbaşlı bir kızdır. Ev işlerinde maharetlidir. Koca evi tek başına çevirir derler. Onun gibi maharetlisi, bırak Mekke'yi Medine'yi, koca Arabistan'da yoktur derler. Ben derim ki hatun, oğlumu Vehb'in kızı Amine ile evlendireyim.
4: Sen bir şey düşünmüşsen doğru düşünmüşsündür. Sen uygun gördüysen olur.
2: Abdülmuttalip, oğlu Abdullah'a Beni Zühre kabilesinin efendisi Vehb bin Abdümenaf'ın kızı Amine'yi istedi. Kureyş'in nesep ve şeref bakımından en üstün kızı olan Amine de buna muvafakat edince nikahları kıyıldı. Tüm Kureyş kabilesinin orada bulunduğu bir düğün yapıldı.
1: Ömrüm senindir.
5: Ömrüm senindir.
2: Abdullah ve Amine'nin evliliklerinin ilk ayları dolmuştu. Abdullah bir ticaret kervanına katılarak Suriye'ye gitti. Gidiş o gidiş oldu. Abdullah bir daha Mekke'ye dönmedi. Aylar sonra Mekke'ye dönen ticaret kervanı arasında Abdullah yoktu. Sadece acı haberi vardı. Abdullah ticaret yolculuğundan dönüşte Medine'de hastalanmıştı. Ve onu orada dayılarının yanına bırakmışlardı.
3: Kızım Amine, neden bu ağır şeyleri taşırsın? Ver bana.
5: Bana da hareket olur baba.
3: Olmaz öyle kızım. Yürümek istersen git gez yürü. Ama ağır şeyleri sen taşıma. İki canlısın sen. Oğlumun, Abdullah'ımın evladını taşırsın karnında.
5: Abdullah da kaç zaman oldu gitti kervanla? Ne zaman döner?
3: Özledin mi kocanı?
5: Erimdir. Doğacak evladımın babasıdır. Elbet özledim.

0: Abdülmuttalip. Ey Abdülmuttalip.
1: Ne oldu? Nedir bu telaşın?
0: Oğlun Abdullah. Ey reis Abdülmuttalip, oğlun Abdullah Medine'de hasta yatar.
2: Abdullah.
1: Amine. Amine kızım. Kızım.
3: Bu haberi alan Abdülmuttalip derhal oğlu Haris'i Medine'ye gönderdi. Haris Medine'ye varıncaya kadar her şey olup bitmişti.
4: Kardeşim nerededir? Abdullah nerededir?
5: İşte şuradadır. Bu toprakla onun bedenini örteriz. Bu mezar onun mezarıdır.
3: Abdullah, kainatın efendisi oğlunun yüzünü bir kerecik olsun görmeden ebedi aleme göç etmişti. Ve orada Adi bin Neccar oğullarından Nabiha'nın evinin avlusuna defnedilmişti. Haris bu acı haberi alıp Mekke'ye getirdi.
1: Söyle bana ilk oğlum Haris. Zemzem kuyusunu beraber kazdığım oğlum Haris. Kardeşin Abdullah. Neden seninle gelmedim?
4: Keşke Allah beni helal etseydi de dilim bu haberi sana vermeseydi baba. Bu elimdeki heybede onun eşyaları vardır. Kardeşim Abdullah ölmüştür baba. Kardeşim Abdullah ölmüştür.
3: Mekke bir anda matem havasını bürüdü. Genç, ihtiyar, küçük büyük arasında fark gözetmeyen ölümün Abdullah'ı bu genç yaşta beklenmedik bir zamanda sinesine alması Abdülmuttalip ailesini derin bir üzüntüye boğdu. Mekke halkı da gözyaşlarıyla Abdülmuttalip'in acısına ortak oldu. Hele henüz genç bir gelin olan Amine'nin teessürünü tarif etmek imkansızdı. Haberi duyduğu andan itibaren bir mum gibi erimeye yüz tuttu.
2: Efendim Amine, yemek getirdim size. Ne olur bir şeyler yiyin. Kendiniz için olmasa bile karnınızdaki çocuğunuz için.
6: O benim yetimim. Babasını göremeden büyüyecek evladım. Babasına ben de doyamadım.
3: Günlerce gözyaşlarını tutamadı Hazreti Amine. Ağladı, ağladı, ağladı. O ağlarken bütün insanlığın gözyaşını beraberinde getireceği nurla silecek ve acılarını dindirecek zatın dünyaya gelişine birkaç ay kalmıştı. Hazreti Amine hadiseden duyduğu derin üzüntüyü gözyaşları arasında şiirinde şöyle dile getirdi.
6: Artık Mekke'nin beta kolu Haşimoğullarından boş kaldı. Mekke Haşimoğullarının şanından mahrum kalacak artık. Ölümün davetine uyarak evinden örtüler ve kefenler içinde çıkıp kabre gitti. Yeryüzünde yıllarca dolaşıp dursa insanlar arasında Haşimoğlu gibi bir yiğit bulup boşluğunu dolduramaz. Dostları onun tabutunu taşımak için koşuştular. Onu elden ele alıp götürdüler. Ne yazık ki ecel hiç beklenmedik bir zamanda onu çekip kendine aldı. Halbuki o ne kadar güzel, ne kadar cömert ve ne kadar da merhametli bir

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Fussilet Suresi 9 ila 18. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi. Ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Zümer Suresi 32 ila 37. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde doğruyu, Kur'an'ı yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok? Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır. Allah işledikleri kötülükleri örtmek ve onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık vermek için onları böyle mükafatlandırdı. Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan, Allah'tan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 160.
3: Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklamış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık.
1: Maide suresi 18.
2: Bir de Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Bakara Suresi 62 ila 71. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Hadi emrolunduğunuz işi yapın. Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı, rengi bakanların içini açan bir sığırdır. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyundurağa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. İsra Suresi 41 ila 52. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların iddia ettiği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Çok bağışlayandır. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık doğru yolu bulamazlar. Dediler ki biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi? De ki şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun. Yine de diriltileceksiniz. Diyecekler ki, peki bizi hayata tekrar kim döndürecek? De ki, sizi ilk defa yaratan. Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar. Ve ne zamanmış o diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Maide Suresi 20 ila 26. ayetler.

جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hani Musa,

0: kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştır ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşlerime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır dedi. Allah şöyle dedi, o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Amr'ın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim malını savunurken öldürülürse o şehittir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İnsanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlamayı hedef edinen ve bu gayeyle evrensel değerler benimseyen İslam için suç ceza ilişkisi noktasında önemli olan insanın can, mal ve namus gibi değerlerinin korunmasıdır. Hırsızlık ve gasp gibi suçlara verilen cezadaki temel gaye ise mal güvenliğini sağlamak ve malın meşru olmayan yollarla elde edilmesini engellemektir. Zira hırsızlık, haklar ve hürriyetler çerçevesinde kişilerin helal ve meşru yoldan mal edinmelerine vurulmuş bir darbedir. Dolayısıyla hırsızlık yapan insan, sırf kişisel çıkarı veya zaafları uğruna bir başka insanın en tabii haklarından birini ihlal etmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber, kim malını koruma uğruna mücadele eder ve öldürülürse o şehittir buyurmuştur. Hırsızlık girişiminin cezasız kaldığı bir toplumda insanlar başkaları tarafından çalınabileceği veya gasp edilebileceği endişesiyle kazanma, biriktirme ve mal edinme haklarından vazgeçebilecektir. Yahut alın teriyle kazandığı malını mülkünü kaybetme endişesiyle sürekli huzursuz olacaktır. Buysa sadece bireyler için değil, toplum ve devlet içinde bir zaaf teşkil edecek, fakirliğe ve daimi bir muhtaçlığa sebep olacaktır. Toplumsal açıdan bakıldığında, İslam'ın hırsıza ve hırsızlığa karşı benimsediği müeyyideler, diğer insanların aynı suçu işlememesi için alınmış caydırıcı tedbirler ve ibretlik derslerdir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Furkan Suresi 61 ila 70. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kâfirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su, vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, müminlerin sahip olması gereken vasıfları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Şura Suresi 36-39. Ayetler.
3: Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışmayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir.
4: Mü'minun Suresi 1-5. Ayetler.
6: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar.
4: Enfal Suresi 2-4. Ayetler.
7: Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu

0: zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Vav Radyo'da Cuma sohbeti başlıyor.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wow televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri, Wow radyomuzun çok değerli dinleyenleri, hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı ileterek başlamak istiyoruz. Sevincimle kederim yıkışır dağlar diye işaret ettiği Karacaoğlan'ın, Muharrem ayında bizim de sevincimizle kederimiz yıkışa gelir. Hele bugünkü dünya ortamında, Ümmet-i Muhammed'in bugünkü durumunda, İsrail'in ve arkasındaki Amerika'nın bu zulmüne devam edişinde kederimiz biraz daha ağır basıyor. Akif diyordu ki, yıllar geçiyor ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Akşam ne güneşli bir geceydi, eyvah o da Leyle-i Matem oldu. Alem bugün 2,5 milyon Müslümana, mazluma yaman bir alem oldu. Çiğnendi harimi pâk-ı şer'in, namusa yabancı mahrem oldu. Beyninde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu, sustu kaldı. Ümmet-i Muhammed zulme karşı suskun. Allah için ey Nebi-i Masum, İslam'ı böyle bırakma bir kez. İslam'ı bırakma böyle mazlum. İslam'ı kimsesiz bırakma, mazlum bırakma, artık kurtulalım. Belki aklınıza gelecek. Bunları Akif niye Allah'tan istemiyor da peygamberden istiyor? Elçiden talep, elçi gönderenden taleptir. Elçiye itaat, elçiyi gönderene itaat olduğu gibi. Elçiye itiraz ve isyan, elçiyi gönderene itiraz ve isyan olduğu gibi. O kadarı şairin şairliğine bağışlayalım da ana mesajı alalım. Bizim Muharrem'imiz, bizim yesimiz, bizim mazlum olma durumumuz ne zaman sona erecek? Aliye İzzet Begoviç rahmetullahi aleyh dedi ki, sabah namazlarında camileriniz cuma cemaati gibi olursa rahat edebilirsiniz, yoksa olmaz dedi. Zaman kısa, yol uzun. Yürümeye mecburuz. Bu önemli konuyu, Hicri yılbaşını, Muharrem ayında olanları, Aşure'yi anlatmaya çalışacağız vaktimiz nispetinde. Önce değerli hocam, meslektaşım, arkadaşım Emrullah Hatipoğlu hocama bir hoş geldin diyelim.
1: Hoş gördük.

0: gitmişsiniz değil mi efendim?
1: Biraz önce okuduğunuz şiiri merhum Akif'in dinledikten sonra
0: nasıl iyi olur?
1: Ne kadar olabiliriz? Ama biz bir taraftan nimeti görmezsek şükür görevimizi de yapmayız. Şükür görevini yapmayınca da mevcut nimetleri de kaçırabiliriz. Onun için bütün zorluklara rağmen bizi üzen, bizi gerçekte manen yaralayan bütün olumsuzluklara rağmen olumlu olan kısmını da görerek Allah'a hamd ediyoruz. Şükrediyoruz ve ümit ediyoruz ki şükredenlere vaat ettiği yardımını da bu vesileyle bize gösterecek.
0: Muhterem hocam, başta arz etmeye çalıştım ya, Karacaoğlan'ın o sözü beni çok etkiler. Kederimle sevincim yıkışır dağlar. Mevcut durum bize kederi yüklüyor. Sevinmemiz zor, bayram yapmamız zor. Fakat yine Mira hicret olayında kıyamete kadar bize moral depolayacak, bitmez tükenmez voltaj kazandıracak bir cümle var. Program öncesi bana söylemiştiniz. La tahzan innallaha ma'ana. Üzülme, endişe etme, meyus olma, Allah bizimle beraber.
1: Tabii.
0: Ama şehit vereceğiz, bir kısım sıkıntılar çekeceğiz. Vel akibetu lil muttaki.
1: Çok güzel. Ben de onu söylemeye çalışacaktım. Yani bütün olumsuzlukları tarih boyunca Allah Celle'nin seçip gönderdiği peygamberlerin karşılaştığı bütün olumsuzlukları Kur'an kıssalarında gördüklerimiz ya da emsalleri sonuç itibariyle hep iman edenlerin lehinde sonuçlanmıştır.
0: Evet.
1: Bütün o kötülükleri yapanların da aleyhinde sonuçlanmıştır. Dolayısıyla akıbet inanıyoruz ki muttakilerindir.
0: Hocam,
1: Allah bizi o muttakilerden eylesin.
0: Amin Allah olsun. Kur'an kıssası deyince sohbetimizin ana girişine, meydanına girmeden evvel değerli hocamız Çamlıca Büyük Cami İmamı İshak Danış hocamızın Kur'an tilavetini beraberce dinleyelim efendim. Buyurun muhterem hocam.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

اقرأ باسم ربك الذي خلق.

هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.

İshak Tanış hocamıza teşekkür ediyoruz. Dualar ediyor, kendisinden de dualar bekliyoruz. Biz tekrar dönüyoruz. Hicret, Muharrem, mazlum ve müteferrik İslam alemi.

0: ümmeti Muhammed ümit depolayan inne nasrallahi ela inne nasrallahi garib inna fetahna leke fetham mubina iza ca'e nasrullahi vel feth ve ra'eten nase yedhulune fi dinillahi afuaca. Hocam hep ayet okudun da tercüme etmedin diye beni kınamayın, sohbet içinde edeceğiz. Muhterem hocam, Muharrem ayı hicri yılbaşı. Hristiyanların miladi yılbaşı gelmeden evvel dünya bir kaynıyor. Maalesef bizim ülkemizde kaynıyor, Müslüman bir ülke olduğu halde. Hicri yılbaşının gelişinin işaretlerini göremiyoruz. Evlerde, dükkanlarda, çarşıda, pazarda bir heyecan göremiyoruz. Halbuki bizim hicri yılbaşımız ne zaman başladı? Bizim hicri yılbaşında yapmamız gereken olaylar, vazifeler nelerdir?
1: Kıymetli hocam, bir kanun tasarısı, tasarı halinde hazırlanır, ortaya konur, üzerinde tartışmalar yapılır ve de kanunlaşması için ne gerekiyorsa yapılır. Bir şey kalır, hani bugünkü ifadeyle resmi gazetede yayınlanmadan önce yürürlüğe girmez.
0: Affınıza sığınıyorum, gerçekten bilmediğim için soruyorum. Bir kanun tasarısı var, bir de kanun teklifi var.
1: Önce teklif, tasarı.
0: O mu yoksa iktidar kanadından olunca bir isim, muhalefet kanadından olunca bir isim mi söyleniyor diye tereddüt ettim ama
1: o hususta
0: bir
1: çok,
0: bakalım.
1: Çok meşgul olmadığımız için bu işlerle parlamenterler daha çok.
0: Efendim.
1: Ama bizim efendim. İçin hocam, bizim için önemli olan kanun yürürlüğe konduğu andan itibaren değer ifade ediyor.
0: Doğru.
1: Şimdi yürürlükteki yılbaşı ne ise kalabalıklar, kitleler ona göre kendilerini hazırlıyorlar. Niye? Onunla karşılaşıyorlar. Bütün işlerini yürütürken mutlaka ona bağlantılı şeyler hayatlarının içinde söz konusu. Halbuki öteki çok iyi de hazırlansa, işte ya tasarıdır ya teklif halindedir, bir kenarda durur. Hukuk tarihinde belki bir yerde edinebilir. Ama hayatın içine girmediği zaman fazla bir değer ifade etmez hocam.
0: O zaman değerli hocam, bendeniz fazla tatile karşı olan kardeşlerinizden biriyim. Türkiye'mizde 360 günün 180 günü tatilde geçiyormuş. Bu bir felaket. Ama madem ki bu kadar tatil var, hicri yılbaşı günü niye tatil değil?
1: İşte sorgulanacak çok şeyden birisi de budur.
0: Soralım efendim.
1: Kaldı ki bizim kıymetli hocam, olsun. Allah razı olsun. O giriş önemli bir giriş. Bizim mümin olarak, Müslüman olarak ibadet hayatımızda, günlük hayatımızda bize ait olan takvimle bağlantılı pek çok ibadet görevimiz var ki en son kıymetli hocam hac ibadeti icra edilmiş, kurban ibadeti icra edilmiş, hacca gidenler de İnşallah günahlarından temizlenmiş olarak memleketlerine
0: dönüyorlar.
1: Dönüyorlar, döndüler, uzun süre kalanlar dönüyorlar. Şimdi hocam, bizim 5 vakit namazımız var. Ramazan orucumuz var. Yıllık ibadetlerimizden birisi olan mali ibadet zekatımız var. Onun hesabı var. Sadakayı fıtrımız var. Kurban ibadetimiz var.
0: Kurban bayramımız var.
1: Ve bayramlarımız var.
0: Evet.
1: Bunların hepsi bizim hayatımızda çok önemli bir nasıl ifade edelim?
0: Kilometre taşlarıdır.
1: Ve yoğun bir şekilde mevcuttur.
0: Evet.
1: Biz Müslümanlığımızı koruma, devam ettirmek için üzerimize düşen kulluk görevlerimizi yoğun bir şekilde

0: bu bağlantılarla sürdürürüz. Vakamızda var, hayatımızın içinde, merkezinde var. Buna rağmen, ama buna rağmen sanki hayatımızda hiç yeri yokmuş gibi bir sessizliğe nasıl büründük, nasıl kabullendik? Herhalde sorgulanması gereken çok önemli sorulardan birisi de bu.
1: Sessizliğe deyince geldi hatırlama. Artık demir alma günü gelmiş de zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bu kalkışta ne bir mendil sallanır ne de bir kol. Devamını hatırladınız mı?
0: Yok. Hocam ayetleri bile bazen hatırlıyoruz.
1: Ve diyor ki gidenlerin her biri memnun ki galiba yerinden. Seneler geçti, dönen yok seferinden.
0: Evet.
1: Oradan bu sadece sessiz şey beni çağrışım yaptı da Arif Nihat Asya'mızın sizin işaret ettiğiniz noktaya yönelik müthiş bir beyti var. Onlar koro halinde çığlık, bizler koro halinde sükut.
0: Ya.
1: Böyle ümmeti Muhammedlik olmaz arkadaş.
0: Hocam batılın mensupları o batılı ihya etmek için, hayatın tamamına hakim hale getirmek için çığlık kelimesi tam ifade eder mi bilmiyorum ama ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar.
1: Hatta bazen tencere tava da çalıyorlar.
0: Ha? Bazen çok güzel söylediniz. Evet. Şeyde ışıkları yanma, söndürme filan. Bu bir batılın devamlılığını sağlama eylemidir hocam. Şimdi batıl ehli böyle yapıyorken hak olan, gerçekte haktan gelen, hak olarak gelen ve insan hayatı için olmaz olmazların başında yer alan, fani dünyadan ebedi ahiret yurdunu kazandıracak bütün hakikatleri ihtiva eden hakkın mensupları
1: sessiz ve
0: sessiz, sakin,
1: koru halinde sükut,
0: tahrip, tecavüz, yani yıpratıcı neler varsa icra edilirken, ortaya konurken sanki bir seyirci edası içinde olmaları ya da olmamız hocam. Şimdi hicret konusunu da ele alacağımız şu sohbetimizle hiç ama hiç bağdaşmıyor hocam. O zaman hicreti bir kere çok iyi anlamamız gerekiyor.
1: Biz ilahi kelimetullah ile mükellefiz. Sanki sükut ile devam ediyoruz. Allah'ın ismi nasıl yücelecek? Sesin çıkacak. Malumunuz Efendimiz bir yerde bir kötülük gördüğünüzde elinizle düzeltin. Gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin demek. Sesinizi duyurun demektir. Dünya sizi, İslam aleminin sesini duysun. Yavaş yavaş duymaya başladı hocam. Eskiye göre yavaş yavaş duymaya başladı. Ama önümüzde çok daha mesafe var. Konumuza döneceğiz. Türkiye Cumhuriyetlerle İslam ülkelerinin Türkiye etrafında kenetlenmesi halinde sesimiz çok gür çıkacak.
0: İnşallah. Rahmet.
1: İnşallah. Muharrem ayı ve hicret. Yine zatenizde efendim.
0: Estağfurullah. Şimdi Muharrem ayı, bir kere tabii ay dedik. yıl, ay, hafta, gün. Hocam o bize neyi hatırlatıyor? Aynı zamanda bir takvimi, evet, hatırlatıyor. Muharrem ayı, hicri
1: yıl.
0: Yılın
1: ilk ayı.
0: İlk ayı.
1: Evet.
0: Biz az önce siz işaret ettiniz. Sormaya bile ihtiyaç yok. Ne oluyor dememize ihtiyaç yok. O kadar ön hazırlıkları yapılıyor ki herhalde yılbaşından 2 ay, 3 ay önce başlıyor bu hazırlıklar. Şehirler yeni şekiller alıyor kutlamak için. Neyi kutluyoruz? O da ayrı bir konu. Evet. Ama

0: Hicri yılbaşı geliyor. Birileri, bazılarımız farkında
1: evet
0: iken
1: öbürlerimizin hiç haberi bile
0: hiç yok. Haberi bile olmuyor. Burada bu işi duyuramamanın, duyurma hususunda gereğini yapması gerekirken yapmamanın sorumluluğu kimde hocam?
1: Biz Müslümanların
0: pek çok üzerinde. Pek çok muhatabı var ama
1: evet.
0: Birincisi biziz. Çünkü değer olarak bu bizim değerimizse
1: evet.
0: Ki öyledir. Bakın biraz önce ne demeye çalıştım? Ya oruç tutuyorken Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor diyoruz.
1: Evet.
0: Ay. Zekat hesapları senede birlik ibadetin hangi ayda?
1: Hem de kameri aylara göre.
0: Kameri aylara göre. Zengin olmuşsak hesabı oradan itibaren başlatarak. Hac ayları vardır.
1: El haccu eşhurun malumat.
0: Malumat, evet.
1: Belli aylardadır diyor.
0: Evet, bilinen aylar. O aylarda da fi eyyamin ma'dudat.
1: Belli günler.
0: Sayılı günler, değil mi? Ha, işte Zilhicce'nin 9'u Arefe, Arafat'tayız.
1: Onu
0: bayramın birinci günü ve devam ediyor.
1: Cemerat ve şey.
0: Ve emsali oradaki bütün vazifeler. O zaman bu bizim değerimiz hocam. Hayatımızın içinde var zaten. Hocam. Fiilen var.
1: Tamam var da hocam.
0: Niye fiilen var olan şeyin varlığını diğer bırakın diğerlerine Müslüman kardeşlerimize nasıl duyuramayız biz?
1: Öyleyse benim acizane kanaatim önce fertler, aileler ve bilhassa biz hocalar olarak şu hicri yılbaşının gelişini ailemiz içerisinde çocuklarımıza hediye mi alacağız? Toplantı mı yapacağız? Onlara bir efendim sevindirecek bir olay mı yapacağız? Bir kendi ailemiz içerisinde duyurmaya karar verelim.
0: Çocuklarımızın dikkatini
1: çekebilecek.
0: Onun üzerine çekmenin yolları nelerse hocam.
1: Onu arayalım.
0: Onları uygulayalım.
1: Uygulayalım. Bu mevzi çalışmamız olsun.
0: Ama bunu
1: külli çalışmayı da hicri yılbaşının da tatil olması ve dikkatleri çekmesi için resmi gazetede yayınlanma yolunu zorlayalım.
0: Hayır hocam bu teklif çok garip bir şey değil ki.
1: Zorlayalım derken biz
0: talebimizi
1: iletelim.
0: Ciddi bir şekilde, samimi bir şekilde
1: bu kadar.
0: Duyuralım anlamında değil mi?
1: Öyle söylüyorum.
0: Kaldı
1: öyle.
0: Ki hocam Ramazan bayramı tatil olmuyor mu?
1: Tatil. Kurban bayramı da tatil.
0: Kurban bayramı da. O zaman ne kaldı geriye?
1: Hicri yılımız. Bana sorsan Efendimiz'in doğum gününü de bayram ilan ederim de.
0: Asıl büyük bayram hocam.
1: Büyük bayram.
0: Onun doğuşuyla bizim dinimizi, temel değerlerini düşünürsek, Peygamberimiz Efendim gel derken Arif Nihat Asya miras.
1: Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklarımız ardında saklı aminlerimiz vardır. Miraç'tan iner gibi gel. Hacdan döner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır diyor Arif Nihat Asya.
0: Çünkü ilahi hakikatler
1: evet.
0: En ekmel şekli ile Cenab-ı Hak tarafından Habibine
1: evet.
0: indirilmiş ve onu tebliğ görevini Mevlamız kendisine yüklediği gibi onu kabul eden, ona inanan, getirdiklerini tasdik eden hepimize de yüklemiştir. Hani Ali İmran suresindeki 104. ayet-i kerime neydi hocam?
1: Neydi onu?
0: Vel tekum minkum ummetun yed'une ilel hayr ve ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Sizden hayra davet eden, çağıran, iyilikleri emreden, kötülükleri yasaklayan ya da ona karşı mücadele veren bir topluluk bulunsun. Ki başarıya o topluluk ulaşacak diyor Hazreti Allah.
1: Bu gayretlerle netice almaya çalışacağız.
0: Hocam
1: inşallah.
0: Tarla hepimiz biliriz.
1: Neyi?
0: Tarlayı.
1: Tarlayı evet.
0: Anadolu köylerinden geliyoruz.
1: Evet abi.
0: Tarla sürülür. Tohum
1: ekilir. Sulama
0: gerekli yapılır. Bakımlar yapılır. Onu mahsule çevirecek olan Allah'tır diye ona bir güven O tevekkülle artık teslim oluruz. Sonra da görürüz ki mahsul çıkmıştır.
1: Güzel Anadolu'nun tespitlerinden birisi. Ekici ol da bilici olma.
0: Bir daha söyler misin?
1: Ekici ol da bilici olma.
0: Bilici.
1: Ha, sen görevini yap, sonuç ne olacak deme, onu Allah verir. Ekici ol da bilici ol.
0: Hocam o teslimiyet işte. Evet. İslam o değil mi hocam?
1: Evet. Ama ekici ol.
0: Yok yok. O ha. Olmadan zaten olma. Yok hocam yani yok. Tedbir.
1: Evet.
0: Nedir? Mahsulü elde etmenin yolu nedir? İşte tarla sürülecek, ekin ekilecek, bakımı yapılacak. Ayrı kotları varsa ayıklanacak. Tevekkül ettiğimiz Razzak olan Allahu Zülcelal o yolla rızkımızı bize verin. Bahşedecek, verecek.
1: Biz yine dönüp dolaşıp Muharrem ve hicret konumuza gelelim.
0: Evet.
1: Muharrem ayının dinimizdeki, manevi hayatımızdaki önemi nedir, nereden geliyor?
0: Tabii ay dedik, kameri aylardan birisi Muharrem
1: evet.
0: ayıdır.
1: Evet.
0: Aynı zamanda hocam Kur'an-ı Kerim'de geçen, biliyorsunuz bir cahiliye dönemi yaşanıyordu. İslami bütün talimatlar o yapıyı değiştirmek üzere gelmişti. Evet. O yapının da ana özelliklerinden birisi, hani Akif'in şiirlerini düşünelim. Düşman, dışarıda düşman olmasa, içeride kendi hani akrabasını düşman seçebilirdi insanlar. Canavarlaşmış insanlar. Şimdi öyle bir yapıda bir nefes alma mevsimi diyebileceğimiz
1: haram aylar.
0: Haram aylar vardı. İnne iddete şuhuri indallahi isna aşara şahran fi kitabillah yevme halakas semavati vel ard minha arba'atun hurum.
1: Allah-u Teala yerleri ve gökleri yarattığı zamandan bu tarafa Allah katında ayların sayısı 12'dir.
0: Dördü,
1: bunlardan dördü haram aydır.
0: Haram
1: savaşmanın
0: aydır.
1: Yasak olduğu aydır.
0: Aydır.
1: Dedi ama biz buradan Muharrem'e hicrete nasıl geldik?
0: Muharrem ha. bu aylardan birisidir.
1: He?
0: Yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Recep.
1: Üst üste.
0: Ayrıca.
1: Ayrı olarak da Recep.
0: Recep.
1: Burada İslam Allahu Alem bir muradihi savaşan ve kana doymayan insanlık var ya bugün bile. Senede 4 ay barışın lezzetini alsın. Savaşı bir durdursun. Bakın Rusya ile Ukrayna arasındaki şeyi 10 günlüğüne bile durduramadık. İsrail önce imza alıyor, sonra kendi anlaşmayı kendisi bozuyor.
0: Ya işte, bu Allah'ın kanununu tanımayan kullarınkini hiç tanır mı hocam?
1: Senede 4 ay savaşın yasaklığı insanlara barışın tadını tattırma mesajını içeriyor.
0: Bu kaldı ki bu cahiliye döneminde bile hocam.
1: Bile böyleydi. Bravo, evet. Allah razı olsun. Şimdi böyle değil. İşte Muharrem ayının demek ki özelliklerinden birisi bu. Savaşmanın haram olduğu aylardan biri olmaz.
0: Olmaz.
1: Bir de Efendimizin Muharrem ayı hakkında bir hadis-i şerif olacak hocam.
0: Çok hadisler var da.
1: Heh.
0: Hocam kaydettiklerimden birisi diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği Afdalus siyami ba'de Ramazan şahrullahil muharram.
1: Ha.
0: Muharrem'in özelliğini
1: Allah'ın ayı diye geçmez.
0: Geçiyor. Şahrullahil Muharrem ve afdalul
1: siyam.
0: Afdalus siyami ba'de Ramazan. Ramazan ayından sonra tutulacak oruçların en faziletlisi
1: Muharrem ayında
0: tutulacak oruç.
1: Muharrem Allah'ın ayıdır.
0: Ayın tamamıyla alakalı
1: bir hüküm.
0: Bir fazileti anlatan bir şey.
1: Allah razı olsun. Bu bir de Recep ayı için geçmişti malumunuz. Bir de Muharrem ayı için Efendimiz
0: evet.
1: Allah'ın ayı dedi. Bir aslında de, ayların tamamı Allah'ın ayı da buralara dikkat edin manasındadır.
0: Evet hocam.
1: Böyle alıyoruz, böyle alıyoruz. Bir de orada ne ya hocam dikkatim çekilmişti, affınıza sığınıyorum. Ha, Ramazan orucundan sonra buyuruldu ya. Ramazan orucu farz kılınmadan evvel Muharrem oruçları vardı. Efendimiz de emrediyordu tutun

0: diye. Ne zaman ki Ramazan orucu farz oldu, farz kılındı, isteyen tutsun,
1: muhayyerlik.
0: İsteyen tutmasın diye muhayyerlik.
1: Ama yine teşvik
0: oldu.
1: Oldu. Bütün aylarla, bütün haftalarla alakalı da genel bildiğimiz şey nedir? Ramazan'dan sonra Şevval'de başlamış
0: 6
1: gün Şevval orucu. Her haftanın pazartesi, perşembe orucu. Her ayın başından, 13. ortasından, ha, sonundan birer gün tavsiye edilen, bir de
0: her ayın buyurduğunuz gibi Eyyamul Biyz denilen 13. 14-15
1: ya da 12-13-14 gibi. Bu. Şimdi Muharrem ayına baktığımız zaman bir oruç daha dikkatimizi çekiyor.
0: Aşura
1: orucu.
0: Evet.
1: Şimdi bu Aşura orucu ile...
0: Bunları güzel güzel anlat hocam. Vaktimiz var. Bak, bu Aşura... de dinlesin
1: hocam. Evet hocam. Diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yine bu ustaki hadis-i şerifte Siyamu yevmi Aşura İnni ehtesibu alallahi en yukeffira es-senetelleti kablehu.
0: Aşure günündeki orucun kıymetini size söyleyeyim mi?
1: Senenin
0: evvelki, o zamana kadar geçmiş olan senenin
1: içinde işlenmiş muhtemelen küçük
0: günahlar.
1: Günahların kefareti oluyor. Onların demek ki silinmesine, evet, yol açıyor. Bu bir. Şimdi bununla ilgili inne Aşura yevmun min eyyamillah femen ca'e samehu. İşte burada muhayyerlik
0: geldi.
1: Geldi. Dileyen
0: tutar.
1: Onu tutar. Ama Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman
0: o olayı bize bir anlat.
1: Orada ne vardı hocam? Yahudiler var biliyoruz.
0: Evet.
1: Beni Kurayza, Beni Nadir, Beni Kaynuka gibi Yahudi kabileleri var.
0: Evet.
1: Bu Medine'nin içinde veya
0: civarında.
1: Civarında. Hayber'de olanlar ayrı ya.
0: Hayber Yahudileri.
1: Evet. Şimdi bunlar ne yapıyorlarmış hocam? Oruç tutuyorlarmış. Efendimiz sormuş, nedir bu? Demişler ki, malum Musa aleyhisselam İsrail oğullarının başında iken karşısında Firavun gibi bir zalim var.
0: Ve Ali Firavun.
1: Ve mele'uhu diyelim. Yani evet, onun destekçileri, şakşakçıları, zulmünün...
0: Şürekası.
1: Şürekası. Her türlü zulmünde ona yardımcı olanlar. Evet. Firavun'un şerrinden Musa aleyhisselam kavmini korumak ve kurtarmak için ne yapıyor? Hani bir gece çıkışı var hocam.
0: Evet.
1: Alıyor kavmini, çıkıyor. Bir tür hicret örneği. Hani evet, hicretten evet, bahsediyoruz ya.
0: Tamamen hicret.
1: Tamamen bir küfrün hakim olduğu, egemen olduğu bir yeri terk ediyor.
0: Evet.
1: Kavmini o egemen yapının zulmünden kurtarmak ve Allah'ın indirdiği dini yaşamalarını sağlayacak bir yere ulaşmak üzere.
0: El hicre el huruc min mevlidihi ilallah. Kişinin doğduğu yerden Allah rızası için başka yere çıkmasına hicret diyoruz.
1: Zaten hocam madem dediniz, onu Efendimizin bir tarifi var.
0: Şöyle efendim.
1: El muhacir men hecere ma nehallahu an.
0: Eyvah.
1: Muhacir, Allah'ın yasakladığı şeyi terk eden
0: kişinin
1: ve ondan
0: yaptığı
1: iştir.
0: Burada o zaman değerli hocam, bak biraz evvel tabir caizse daha külli, daha kapsamlı şeylerden bahsettik. Hicret, hicri yılın tatil kılınması, hicri senenin duyurulması. Burada bir de bize Efendimiz yüklüyor, diyor ki siz Allah'ın yasakladığı şeyleri yapıyorsanız 50 kere hicretten bahsetmenizin bir anlamı olmaz. Evvela siz Allah'ın yasakladıklarından Allah'ın emirlerine hicret edin.
1: Şimdi hani şu soru da var ya hocam.
0: Ne diyordu?
1: Hicret. Hep hicret mi olacak?
0: Ha.
1: Bulunduğumuz yerde Allah'ın dinine aykırı işler oluyor. Ne yapalım? Kurtulmak için
0: bırakıp kaçalım,
1: bırakıp gidelim mi? Efendimiz ne buyurdu mesela? Fetihle alakalı. Fetihten sonra
0: hicret yoktur.
1: Hicret yoktur. Ama

0: Sana hakim olanlar zorlamasalardı biz seni asla terk etmezdik.
1: Değerli hocam, aramıza az kaldı ama şu manşeti vermek mecburiyetindeyim. Efendim, fetihten sonra hicret yokturun bir başka manası. Müslüman her sıkıştığında vatanını, milletini terk edecek değildir. Meydanı kafirlere boş bırakacak asla değildir. Gazzelileri şu kadar şehit etseler bile bak bırakmıyor kardeşlerimiz vatanlarını. Bırakmamaları lazım.
0: Mümin örneği, Müslüman
1: şimdi,
0: örneği veriyorlar.
1: Şimdi bazı
0: hocam
1: Müslümanlar bile diyor ki niye bu kadar şehit vermeye devam ediyorlar, çıksınlar. Çıkmak demek meydanı fakirlere bırakmak demektir. Ya Sezai Karakoç merhumun ya da Necip Fazıl Kısakürek merhumun bir hicret tarifi var hocam. Onu vererek araya geçmek istiyorum. Hicret, merkezi yeniden fethetmek için çembere kadar çekilme hareketidir.
0: Çok güzel.
1: Merkezi yeniden fethetmek için çembere kadar çekilme hareketidir. Tekrar gerilen yay gibi vurulacaktır merkez.
0: Bu neyi anlatıyor hocam? Hicret ve hicretten sonraki fethi hareketini anlatıyor.
1: Evet. Tıpkı onu bugün de kıyamete kadar o devam edecek.
0: Böyle
1: gerilme
0: olma, böyle olması gerektiği için değil mi Efendimizin o hüzünle baktığı Mekke'den ayrılırken ayet
1: geldi.
0: Ne dedi?
1: Bir de Mekke'ye dönerken geldi hocam da. Araya bir nefes koyalım.
0: Öyle mi yapalım?
1: Evet efendim.
0: Sonra mı yapalım?
1: Tekrar
0: tamam
1: geleceğiz.
0: Tamam.
1: Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra bu önemli ve heyecanlı konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Sırrı hakikat odur ki kalabalık sandığımız bu kesretin, bu gürültülü dünyanın arkasında aslında tek bir cevher gizli. Şems'in o yakan nefesi kulağımıza fısıldar. İki demek ayrılıktır. Meğer ki perde dediğimiz o kalın sis bizim ikilik deryasında boğulmamızmış. Mevlana bir ana şefkatiyle sahili selamete çağırır bizi. Birlik denizine dal. İkiyi bırak. İnsan ancak sımsıkı tutunduğu o dünyalık gölgeleri bıraktığında asıl menzil görünür. Yol yükten kurtulunca açılır. Niyazi Mısri tam o eşikte durur ve der ki, benlikten geçmeyen birliğe ermez. Bir olanı hatırlamak için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için yüce kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
3: Evrensel bir kitap.
4: Yaradıcı tektir.
3: Cihan şümül bir mesaja sahip.
4: Rabbul alemindir.
3: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
5: Ona tabi olun.
2: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
3: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
2: Profesör Doktor Kerim Buladı.
6: Ondan başka ilah yoktur. O öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
2: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
7: Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmesin.
2: Kur'an Yolu bugün 18'de Vav TV'de. İslam düşüncesinin tarihi süreçteki seyri.
8: İnsan idrak araçlarının bir kademesidir.
2: Kadim kültürlerle kurduğu etkileşim.
8: Bir ilişkiler manzumesi içerisinde kimliğini arayan varlıklarız. Zihnin gerçek özgürlüğüne kavuşabilmesi için hafızanın yük olmaktan çıkması gerekir.
2: İslami ilimlerin ortaya çıkış süreci.
8: İnsan kerim bir varlıktır, yani saygındır, muteberdir, yani özel bir şey yapmaya gerek yok.
2: İslam'a hizmet eden alimlerin yaşadığı düşünce krizleri ve günümüze yansımaları.
8: Nefret aklımızı küçültür. Müslüman toplum ve Müslüman inanç tek ilke üzerinde kırar kırar. O da faili mutlak olan Allah'tır.
2: Nurkan Aslan'ın sunumu, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin katkılarıyla Düşünce ve Hayat bu akşam 20'de Vav TV'de.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki,
5: Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu

0: Tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olana, Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Hicret, Muharrem, Aşure, İslam literatüründe çok önemli yere sahip olan bu üç kelime etrafındaki sohbetimizi devam ettiriyoruz. Muhterem hocam, araya geçmeden evvel Efendimizin Mekke'den ayrılırken inen bir ayetten bahsettiniz. Bendeniz de işaret ettim ki bir de Mekke'nin fethinden önce ayet. Demek peygamber her hareketinde vahiy ile hareket ediyor.
1: Kesin.
0: Gökten gelen bir haberle fiiliyatını sürdürüyordu.
1: Ve neydi o ayet? Hedefi de her iki ayette de hedef gösterilmiş oluyor. Hani nasıl Efendimiz İstanbul'un fethi diye ümmete bir hedef göstermişti.
0: Evet.
1: Ve burada da aynı şey var.
0: İran sarayları da keşfedilecek dedi.
1: Eyvallah.
0: Değil mi hocam ya?
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Hele ki Kisra.
0: Ya.
1: Kisra helak oldu diyor. Oldu diyor hocam.
0: Kesin.
1: Daha olmadan hele ki Kisra.
0: Evet. Efendim telefon yok, telgraf yok, televizyon yok, bisiklet yok. Bu nasıl ufuk? Bu nasıl bir cihan şumul bir düşünce? Ancak Allah'ın Resulü bunu söyledi.
1: Hocam ne dedi? La tahzen
0: innallaha
1: ma'ana olunca Allah Celle bildirmek istiyorsa bildirir.
0: O müthiş ayet.
1: Geleceğe ayet vesaire.
0: O ayeti tercüme etmeden geçmeyelim hocam.
1: Okuyalım la önce tahzen. Bismillah. Hocam Bismillahirrahmanirrahim. Kasas suresi. Bu surenin son sayfası. Malum son sayfa diyorum. O sayfanın yarısı Kasas suresine ait, yarısı Ankebut suresine ait. Bu son sayfanın ilk ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezî farada aleykel Kur'âne sana Kur'an-ı Kerim'i kabullenerek ona uymayı evet. farz kılan Allah
0: evet.
1: leradduke ila ma'ad. Vaad edilen yere seni yeniden döndürecektir.
0: Burada bak bir çıkış bir de dönüşten bahsediyor.
1: Evet.
0: Tam oraya da Ankebut suresinin gelmesine ne dersiniz? Örümceğe bir işaret var mı?
1: Niye olmasın? Hicrette göreceğiz. Örümcek hicrette de Cebel-i Sevr'de de görev yaptı.
0: Oraya sonra gelelim.
1: Gelelim.
0: Bir bu ayet var hocam.
1: Birisi bu. Çünkü bu çok o kadar önemli ki hocam. Hüzün. Şimdi doğduğu, büyüdüğü, çocukluğunun, gençliğinin geçtiği, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu bir mübarek şehirden çıkarılıyorsunuz hocam.
0: Evet, evet.
1: Bu bir mümini, hele bir peygamberi, bütün müminleri üzer de bir peygamberi ne kadar etkiler. İşte o etki altındayken dönüp bakmıştı Mekke'ye doğru. Kalbi, her şeyi oraya bağlı olarak ayrılıyordu.
0: Bize de diyor ki kalbiniz doğduğunuz yere bağlı olsun.
1: Olsun.
0: Başka yere gitseniz bile bağlı olsun.
1: Hocam öyle bir bağ ki yeryüzünün en uzak diyarındaki bir mümin imanı ile o bağı zaten yakalıyor, sağlıyor.
0: O Beytullah ve Mekke bağı, Medine bağı.
1: Tamam ama
0: bir de özel kendi doğduğumuz yerlere olan bağlılığı.
1: Tamam hocam biz de pek çok değerimizi doğduğumuz yerlerden evet. öğrendik.
0: Evet.
1: Oradaki hocalarımızdan.
0: Ya.
1: Öyle ki bizim dönemimiz hocam bizden bir kuşak öncekilerin özellikle dönemi. Hocam pek çok yasağa rağmen
0: evet.
1: o yasakları delen hocalar bize değerlerimizi kazandırmış.
0: Kim ne derse desin, ne kadar bağırsa bağırsın. Bu memlekette bir tarihte Allah demek bile yasaklanmıştı. Allahu Ekber demek zaten yasaklanmıştı.
1: Aynen.
0: O devirlerde köylerde, samanlıklarda, gizli yerlerde özür dilerim. Elif, B, T, F okunmaya devam etti. Allah bugünleri nasip etti.
1: Hocam geceleyin bizzat ikimizin de hocamız Haseki'de Emin Saraç hocamız.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Nasıl anlatırdı?
0: Ya.
1: Babaları rahmetullahi aleyhim hepsine geceleyin elektrik falan yok ama bir evde bir ışık,
0: lamba,
1: bir lamba fark edilirse
0: baskın düzenler.
1: Evet. Geceleyin babamız bizi kaldırırdı ve Kur'an-ı Kerim'i böyle öğretirdi bize. Hep bu şartlar altında yaşanmış. Yaşanmış hocam bunlar.
0: İmkanı mümkün.
1: Dolayısıyla biz oralardan, ben bu hikayelerle büyüdüm hocam.
0: O zaman diyoruz ki doğduğumuz yerden aldığımız büyük değerler var.
1: Dolayısıyla o değerlerimize de sahibiz.
0: Bağlı kalacağız, o doğduğumuz yeri unutmayacağız değerli gençler. Doğduğunuz yerde donup kalmayın. Hicret bize diyor ki, maddi ve manevi başarı ancak hicrete bağlıdır. Ancak hicret doğduğu yeri manevi değerler uğruna terk etme işidir. Bir, iki, gittiği yerde ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar imkanlara sahip olursa olsun doğduğu yeri unutmama işidir. Sizin fabrikalarınız olabilir, iş yerleriniz olabilir, ihracat, ithalat gemileriniz olabilir. Ama doğduğunuz köydekilerin, sadece ayakta olanlarının değil, yatanlarının da sizin üzerinizde hakkı vardır. Köyde sağlık ocağı mı eksik, okul mu eksik, yol mu az, suyu mu yok? Bütün bunları başka yerlere gidip de başarılı olan insanların yapmak boynunun borcudur diye manşeti verdikten sonra hocama dönüp diğer ayet veya istediğiniz
1: yerde devam edin. Evet hocam. Şimdi dolayısıyla hicret niçin yapıldı? Soru burada geliyor. Bu kadar bağlı olduğu, evet, Mekke'yi asla terk etmeyi hiç düşünmeyen Peygamberimiz Efendimiz niçin hicret etme ihtiyacı hissetti?
0: Putperestler dinini yaşamasına imkan vermediler.
1: İmkan vermedi. He. Baskılar
0: arttı.
1: Giderek arttı. Dayanılmaz baskılar ve boykot uygulaması hocam.
0: Evet.
1: Bir mahalleye sıkışıp kaldılar. Kaç sene hocam?
0: Bazen, en az iki muhasara altında olduğu gibi.
1: Olduğu gibi. Evet. Bir eksiği vardı. He. Bugünkü bombalar
0: yoktu.
1: Onların başına yağdırılmıyordu.
0: Evet.
1: Yoksa bugün ne yapıyor? Açlıkla,
0: açlıkla.
1: Ölüm, evet, ölüme terk ediyor bu zalimler. Bu soykırımcı zalimler.
0: Dedeleri de öyle yapmıştı.
1: Hepsi bunu. Öyle. Bu vahşiler. Ve bu vahşileri destekleyen, hocam belki bundan da bir manşet çıkar. Hocam medeniyet dünyası diye bizi aldatırken kullandıkları ve tekrar beynimize nakşettirmek istedikleri şey neydi? Medeni dünya.
0: Medeni dünya.
1: Batı dünyası hocam.
0: Her şey serbest. Herkes
1: Batı değerleri hocam.
0: İnancında serbest, hocam, ibadetinde serbest diye bize anlatıyorlar.
1: Batı değerleri, yani duyduğunuz zaman galiba insanlığın en üstün değerleri orada. Öyle aklına gelir. Tabii bu reklamla, evet, nesiller oralara yöneliyor ve imreniyor. Bir fırsat olsa da ben de oraya gitsem.
0: Hele o şimdiki gençler var ya, hiç yüzünü bile görmediği Avrupa'ya hevesle, ben bu memlekette yaşamak istemiyorum. Ben başka yere gitmek istiyorum. Gittiğin yerde ne yapacağını biliyor musun?
1: Hayır, git de nasıl karşılık göreceğini,
0: sonra geri nasıl döneceğini düşünmeye başla.
1: Oralara senden önce giden baban gitti, deden gitti. Onlardan öğren nasıl davranış ile karşılaştıklarını ve şu anda da. Hocam çok canlı bir,
0: evet,
1: şeydir.
0: Yaşadık.
1: Avrupa'da, Almanya parlamentosunda bir Müslüman ne yaptı? Filistin.
0: Bayrağını mı çekti?
1: Onu hatırlatan bir şey. Hocam karga tulumba derler ya.
0: Tabii.
1: Top meclisten attılar. Hocam aleyhte gösteri yapıyor değil mi? İnsanlığı katleden, bu yapıyı reddeden insan olarak. Bakın Müslüman bile demiyorum. Müslümanı var, gayrimüslim var. O hareketi yapan herkese karşı da mümkün olsa her türlü cezai uygulamayı devreye sokabiliyor.
0: Hayatı zindana çevirebilir.
1: Bu neresi hocam? Batı.
0: Medeni Avrupa.
1: Medeni.
0: Tırnak içinde.
1: Gazze'deki bütün bu vahşetlerin arkasında kimin desteği var?
0: Medeni Amerika'nın, medeni Avrupa.
1: İngiliz, Alman,
0: evet,
1: sıraya koyabildiğiniz kadar. O zaman bir şeyi yeniden görelim hocam. Lafla medeniyet
0: olma,
1: insanlık getirmiyor hocam.
0: Getirme.
1: Mehmet Akif merhumun
0: medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar
1: diyordu değil mi?
0: Evet.
1: Ve bundan dolayı da çok eleştiri alıyordu.
0: Evet.
1: Gerici damgasını vuruyorlardı. O Batı hayranları. Ve sıkıştıkları zaman da Batı'ya gidiyorlardı. Fransa'ya gidiyorlardı.
0: Evet.
1: Jean oluyorlardı
0: Türkler,
1: hocam. Jean. Genç Türk yetmiyordu onlara. Jean Türk oluyorlardı. Ama nasıl dönüyorlardı acaba? Şimdi kıymetli hocam, bu yapıya karşı geçen bir tartışmada birisi de seslendirdi. Artık İsrail'in zulmünü değerlendirirken İsrailliler, yani Siyonistlerle sınırlı, İsrail Yahudilerle sınırlı olarak bakmamak lazım. Bunların yanında yer alan Hristiyan Siyonizmi, Batı Siyonizmi aslında. Artık Batı'yı böyle ele almak lazım anlamında gelen, söylenen sözler vardı. Bir Batı felaketi var hocam. Bütün insanlığı aslında tehdit eden bu Batı medeniyeti adı altındaki bir felakettir. Afrika'ya girdikleri zaman ne yaptılar hocam?
0: Sömürdüler, zulmettiler, ellerindekini aldılar, yüzlerine de bakmadılar.
1: Hindistan'a girdikleri zaman ne yaptılar hocam? Nereye girmişlerse canlı hayatımız var hocam. Irak'a girdiler, yüz binlerin kanına mal oldu.
0: Rüya demokrasi getirecekler.
1: Suriye'ye girdiler, milyonların kanına mal oldu. Nereye? Libya'ya girdiler, aynı şekilde nereye? Şimdi hocam kendi dinlerinden olan Ukrayna'yı ne hale getirdiler?
0: Boğmaya çalışıyorlar.
1: Nenin karşılığı hocam? Çıkarlarının ve menfaatlerinin karşılığı.
0: Avrupa'da Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına itti. Rusya'nın kucağına.
1: Ne adına hocam?
0: Yine kendi çıkarları adına.
1: Çıkarları adına. Evet. O zaman tanımadıkları propaganda, algı operasyonu etkisi altında ilk fırsatta ben de Avrupa'ya, Batı'ya gidebilsem diyenler, genç kardeşlerimiz gözlerini ne olur bu olayları birlikte değerlendirerek yeniden açsınlar da hayata buna göre baksınlar.
0: Değerli hocam, Allah razı olsun dedikten sonra arz etmek istiyorum. Zaman zaman beraber ayrı ayrı Avrupa'ya gittik. Oradaki kardeşlerimiz, oraya çalışmak için gidenler Türkiye, Türkiye, Türkiye diye yanıyor mu, yanmıyor mu hocam?
1: Hocam 3 hafta kaldım.
0: Evet.
1: Gene söylemiştim. Stuttgart'ta 3 haftaya yakın. Hannover'de tam 3 hafta. Öyle rastladı ki bu yılbaşı hikayesi.
0: Evet.
1: Hocam çan sesleri başladı. Ve ben saydım hocam, başladıktan birinciden sonra değil, bir müddet çaldı ya, bir sayalım bu ne kadar çalıyor. Hocam 200'ü saydım.
0: Allah'ım.
1: 200. Allah. Hani nasıl oluyor? Birinde başlıyor, öteki devam ettiriyor. Hani bizim la teşbih, bizim ezanlarımız var ya hocam İstanbul'da, bir yerden başlıyor o doğu tarafından batıya doğru dalga dalga. Hocam neyi özledim?
0: Ezanı.
1: Ezanı. Şöyle dedim, benim memleketim, sıkıntıları olan maddi bakımdan, ekonomik bakımdan, darlık içinde. Çünkü dünya ile mücadele veriyor. Bu emperyalizmle mücadele eden bir ülke bizim ülkemiz.
0: Evet.
1: Şimdi onlara göre biz birer işgalciyiz hocam. Anadolu'da biz birer işgalciyiz ve onların gözünde bu işgalcileri bir an önce nasıl gerisin geri atarız. Hedefi hiç bitmemiş hocam.
0: Allah onları hedeflerine ulaştırmayacaktır.
1: O işte bize bağlı hocam.
0: Evet.
1: Bize bağlı inşallah Rahman. Şimdi hocam orada neyi özledim biliyor musunuz? Benim ezan seslerinin gerçekte gönüllerimizi huzura kavuşturan, hani ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Kalpler Allah'ı zikirle yatışır, tatmin olur. Onu özledim hocam. Bütün eksikliklerine rağmen benim ülkem, ezanların okunduğu ülke. Gene geçen hafta mı neydi öbürü söylemiştik de Yahya Kemal'in ezansız semtlerle alakalı.
0: Evet.
1: Ve o Paris'te yaşamış. Bu benim dediklerim orada da çok uzun zaman duymuş. Ezansız semtler. Hocam bir Müslümanın asla dayanamayacağı şey budur.
0: Ve katlanamayacağı.
1: Ve katlanamayacağı. Onun için bunun değerini bilelim. Batı değerleri diye bize yutturulan şeyler çıkarların ilahlaştırılmasından ibarettir. O çıkarlar uğrunda her türlü insanı kurban etmekten asla çekinmeyen bir anlayış var emperyalist Batı'nın dünya görüşünde. Bunu unutmayalım.
0: Sevgili gençler,
1: İnsanlık gene bizde, evet. Allah'ın dininde barış, esenlik vaat eden dinde insanlık var, sulh var, medeniyet var, gerçek medeniyet. Ve biz bunu uyguladık, asırlar boyu uyguladık. Sadece insanlar için değil, hayvanların haklarını bile gözeterek. Bir hayvan günde ne kadar yem alacak, ne kadar su içirilecek,
0: üstüne ne kadar
1: ne
0: yük
1: kadar yüklenecek. Evet, onun miktarını bile belirlemiş. Onu aşanlara müdahale etmiş bir anlayış hocam. Hocam, kuşlar için yuvalar hazırlayan, evet. Kuşların susuzluğunu giderecek
0: şeyler, çanaklar, su
1: hazırlayan kapları. Bir medeniyet bizim medeniyetimiz hocam.
0: Efendim, öyleyse sevgili gençler, bu memleket hepimizin, bir kısım sıkıntılar var diye ben bu yerde yaşamak istemiyorum, başka yerlere gitmek istiyorum, Avrupa'ya gitmek istiyorum modasına kapılmayın. Bir gün bugününüzü, bir gün gelir bugününüzü ararsınız. Memlekette hiçbir problem yoktur demiyoruz. Problemin olduğu her yerden kaçmak bir Müslümana yakışmaz. Türkiye'li bir vatandaşa yakışmaz. Mücadelemizi beraber vereceğiz, eksikliklerimizi beraber gidereceğiz. Ama vatanı terk etmeyeceğiz, bayrağı terk etmeyeceğiz, ezanı terk etmeyeceğiz. Ezandan kaçan çanın gölgesine gitmiş olur.
1: Bir şey daha
0: ezan
1: ekleyebilir miyim hocam?
0: Ezan sesine razı olmayan çan sesine mahkum olur dinlemeye.
1: Hocam bir şey daha ekleyebilir miyiz?
0: Buyurun.
1: Bu sene aile selesi biliyorsunuz.
0: Evet. İlan ve de 10 senedir, 10 seneliğine ilan edilmiş. Ben onu duyunca çok sevindim.
1: Hocam, bizim nüfusumuz azalırsa.
0: Azalıyor.
1: Ki azalıyor.
0: Evet.
1: Geleceğimiz nasıl gözüküyor o zaman?
0: Heyelan bugün olur ya, sizin Karadeniz'de heyelanlar olur, toprak kayar. Memleketin toprağı kayar o zaman.
1: Hocam, Avrupa'da en büyük dert nedir şimdi?
0: Orada da nüfus azalması.
1: Azalması. Yaşlanan bir nesil var.
0: Evet.
1: Oraya giden yabancı, onların bakışıyla yabancı olup da çoluk çocuğu biraz giderek artan, hani bizden eskiden giden işçilerimiz bayağı arttırıyordu hocam. Eyvah, bizim nüfus azalıyor. Bunlar 50 sene sonra bizim ülkemizin hakimi olacak endişesiyle yabancılara karşı bir düşmanlık gelişti.
0: Evet.
1: Hocam, biz kendi ellerimizle doğumda azalmaya
0: giderek,
1: meşru demeyeyim de makul görürsek, işte ekonomik şartlar, geçindiremem filan. Halbuki Cenab-ı Hak yarattıklarını rızkını da yaratır. O rızka ulaşmadan da canını almaz. Doğru mu hocam?
0: Bunlara inanmak mecburiyetindeyiz.
1: İnanarak.
0: Kardeşim.
1: O zaman hocam, biz bu ülkeyi nasıl koruruz?
0: Değerli hocam,
1: gelecek nesillerimizi hem azaltmadan hem de çok iyi terbiye ederek, vatanlarını seven, değerlerine sahip çıkan, ki en başta imanımızdır. İmanımızın temel oluşturduğu dinimizin hayat veren değerleridir hocam. Hicret etmişse Efendimiz ve ashabı bu değerlere göre yaşamak için hicret etmişlerdir. Vaktimiz var mı bilmiyorum.
0: Var ama benim bir araya girmez, siz müsaade edince gireceğim. Buyurun. Var.
1: Estağfurullah. Değerler hocam, niye hicret etmiş? Dedik ki orada dini, Allah'ın dinini yaşamalarını engelledikleri için. Medine'de Efendimiz onlara dünyevi bir şey vaat etmiş miydi?
0: Medinelilere mi?
1: Hicret ederseniz Medine'de

0: sizi şunlar bekliyor, yok. Evler bekliyor, yok. Daire, aman. Böyle bir şey var mı?
1: Yok.
0: Tam tersine hocam, Mekke'de edindikleri varlıklarını bile bırakarak.
1: Hurma bahçelerini bırakın.
0: Bütün ekonomik imkanlarını, bırakın. Ticari imkanlarını abi bırakarak hocam.
1: Ya.
0: Allah'ın dinini yaşamak uğrunda hicret etmişlerdi.
1: Evet.
0: Değerlerimiz belli. Allah'ın diniyle bizim dünyamız da güzel olur.
1: Ahiretimiz
0: de güzel olur. Değerli ayetle hocam, vaat edilen de budur.
1: Dünya, ha buyur.
0: Şeye girecek miyiz? Mekke'nin fethiyle ilgili geleceğiz ayete.
1: Ama şu andaki hemen araya gireyim.
0: Buyur hocam.
1: Efendim, bütün samimiyetimle ve değerli seyircilerimize de saygılarımızı tekrarlayarak söylemek istiyorum. Söylemek istiyorum. Bu programı inanın yapmak için hocamla omuz omuza çalışıyoruz. Ama bir tek şeyimiz var. Samimiyetle konulara girmeye çalışıyoruz. Memleketi idare etmeye de kalkıyor değiliz. Ama biraz evvel hocam öyle bir yaraya parmak bastı ki onun birkaç cümle ondan söylemeden geçemeyeceğim. Nüfus azalması atom bombasından daha büyük tehlikedir. Nüfus niye azalıyor? Bir, iki çocuk, iki çocuk. Üç, dört olmasın şeklinde ailelerdeki bu alışkanlık. İki, gençlerdeki evlenmeme isteği, evlenmekten kaçma isteği. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Bütünüyle, yok canım analar da babalar da suç, gençlerde bir şey yok demeyi ben şehir efsanesi kabul ediyorum. Gençlerde hata var. Niye? Cinsel arzular sanki bekarken her istenilen yerde icra edilebilirmiş gibi, asıl haram evlendikten sonra başlarmış gibi bir yanlışın içine girdiler. Bir. İki, taraflar evlenmeden önce nelerimiz olacak onu bir hesaba yapalım, oturalım, ev var mı, araba var mı, yazlık var mı, kışlık var mı? İki. Üç, anneler babalar. Tek taş isteriz. Bizim kızımızın düğünü de şu salonda olması lazım. Şu kadar da takı isteriz. Bu kadar da bunu isteriz. Ya yeni bir yuva mı kuruyoruz? Gençlerin omuzuna dağları mı yüklüyoruz?
0: Yuva kurarken yıkma.
1: Bu tahribat, eylemi. Yıkma. Ya bu şartlarda evlenince nasıl mutlu olacaklar? Yarın borç ödemeye başlanacak. Taksitler gelecek. Oo, taksitle alıyoruz. Kartımıza da 12 ay yapılıyor. Sanki o günler gelmeyecek.
0: Ve tüketim toplumu olsun diye de bütün cezbedici reklamlar bombardımanı altında.
1: Kimse zannetmesin ki ben sadece kızlarımızın ve kız annelerimizin üzerine gidiyor hatalarını dile getiriyorum. Erkeklerde de var, kızlarda da var. Bir, evlilikten kaçma. İki, az çocuk edinme. Üç, düğünleri masrafa boğma. Ve yeni kurulacak yuvanın üzerine borçları yükleme. İsraf. Bunlar felaketlerin ayak sesleri
0: hocam,
1: değerli
0: izleyiciler. İsraf niye haram dinimizde?
1: Ya.
0: Şu anda eğer bu olayla bağlantılı değerlendirirsek belki de en büyük engelleyici unsurlardan birisi
1: İsraf.
0: İsraf. Lüzumsuz harcama demek değil mi hocam?
1: Evet. Efendim düğünde şey yapılırmış Afyonumuzun bir ilçesinde ilan edilirmiş. Hamama gitmek isteyenler buyursun. Bizim Ahmet'le Ayşe'nin düğünü var ki 300 kişinin hamama gittiğini düğün hesabından duydum televizyonda.
0: Allah Allah.
1: Müftü, kaymakam, belediye başkanı toplanmışlar. Ya hamama gitme adetini kaldırıyoruz. Kınada şu israfları kaldırıyoruz. Düğünde bu israfları kaldırıyoruz. Evlenme nispeti artmaya başlamış. Ama bilhassa erkeklerin evlenmekten kaçındıklarının, kaçınmalarının asli sebebi gayrimeşru işlerin kendilerine caiz olduğunu zannetmeleridir. Bu
0: bekar iken
1: bu bir felaket. Bakın ben gezdiğim yerlerde diyorum ki o Mutlu Yuva konferansında gençler, kimsenin dünyasını karartma hakkınız yok. Ayşe ile bir ay, Fatma ile bir sene, Hatice ile iki sene gönül eyleyip ben bu işten vazgeçtim, artık bu iş devam etmeyecek demeyi siz basit bir şey mi zannediyorsunuz? Sonra da efendim dört dörtlük kız alıyorum, dört dört

0: Eş arıyorum oğlumuzla kızımıza. İleride evlenirsiniz diyorum. Faydasına inandığım için söylemek istiyorum hocam. İleride bir gün evlenirsiniz ama o yolda yaptığınız hatalar var ya, kararttığınız dünyalar, yıktığınız hayaller var ya, yeni kurduğunuz yuvanın içine girer, siz oraya sığmaz olursunuz, huzursuz olursunuz. Paranız da olsa, eviniz de geniş olsa mutsuz olursunuz.
1: Eyvallah.
0: Mutlu olamazsınız. Çünkü kırdığınız, döktüğünüz kalpler bir gün oraya gelir. Allah onların faturasını size sorar. Kadın olsun, erkek olsun, kız olsun, oğul olsun. Aman haramlara dalmadan, haram faturaları olmadan yuvayı kurun. Allah rızkınızı da verecektir. İmkanları da verecektir. Ve enkehul eyyama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum in yekunu fukaraa yunihumullahu min fadli. Bekar olanlarınızı evlendirin. Eğer fakirlerse Allah onları hazine-i gaybiyesinden zengin kılacaktır diyor. Bunun için
1: Allah vaat ediyor. O vaadinden caymaz, dönmez.
0: Tekrar Muharrem'imize, hicretimize dönelim.
1: Dönelim de
0: nasip olursa bu konuyu başlı başına işleyelim.
1: Tamam hocam.
0: Seyircilerimize de borcumuz olsun.
1: Tamam hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, demek ki hicret niye oluyormuş? Bizim inandığımız değerler manzumemiz var. Hayatımızın kanunu.
0: Ona imkan verilmeyince bizim dünyamız kararır kardeş.
1: Dolayısıyla en büyük değerimiz odur ki diğer bütün maddi çok emek vererek biriktirdiğimiz, elde ettiğimiz servetlerimiz, zenginliklerimiz, onların parçaları ne varsa payımızda hepsinden vazgeçiyoruz. Bir şeyden kopmamak için.
0: Neydir
1: o? O da Allah'ın hayat veren dini.
0: Evet.
1: Kimsenin müdahalesi olmadan onu yaşayacağımız ortamı arıyoruz.
0: Onun için Cenab-ı Allah hicret emrini verdi.
1: Verdi.
0: Bir de tekrar dönüşle ilgili ayet var demiştiniz. O neydi
1: hocam? Hocam Fetih suresi var ya.
0: Ya.
1: Fetih suresinin sondan geriye doğru 3. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَعَلِمَ Hocam burası da şükür. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا
0: Allah
1: bilmediklerinizi en iyi bilendir o.
0: Ama ayetin başını tercüme etmediniz.
1: Demek ki bir rüya görmüş.
0: Ha efendimiz.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o rüyada gördüklerinin neye işaret ettiğini
0: Allah'a.
1: Cenab-ı Mevlamız böylece
0: haber verir.
1: Rüya tabir mi derler? Ona tabir demeyelim.
0: Ona tabir demeyelim.
1: Ona tabir demeyelim.
0: Rüya beyan, ile Allah'ın beyanı diyelim.
1: Rüya ile gösterilen hakikatları.
0: Vahyin yollarından birisi rüya-i sadıka. Rüya-i sadıka. Bir gün Allah'ın izniyle Mekke'ye, Mescid-i Haram'a gireceksiniz.
1: Rüya bil hak diyor zaten.
0: Hak rüya ile. Hatta teferruat vereyim diyor Cenab-ı Allah. Saçlarınızı tıraş etmiş veya kısaltmış olarak hiç kimseden de korkmadan
1: emin bir
0: vaziyette oraya gireceksiniz.
1: Mekke fethini düşünelim hocam. İşte nasıl girdiler?
0: Herkes evine çekildi.
1: Öyle bir emniyet ki.
0: Evet.
1: Orada onların çıkmasına yardımcı olanlara da bir emniyet, bir güven.
0: Eman.
1: Evine
0: girenler
1: emniyettedir.
0: Bu müthiş bir taktik, düşmanı sindiriyor. Kendi evinize girin, kapınızı kilitleyin, size dokunmayacağız.
1: Hocam hesap sorma hakkı var iken üstelik.
0: Var.
1: Yani o kadar zulmedenler var ki hesaba çekse adaletin gereği kimse kınayamaz. Bundan dahi vazgeçerek.
0: Ne zaman? Fetihten sonra bile.
1: Fetihten sonra zaten.
0: Fetih gerçekleşmiş.
1: Bütün güç elindeyken hocam.
0: Toplamış, benim size ne yapacağımı
1: umuyorsunuz demişler, zannediyorsunuz. Ne demişler? Sen merhametli bir kardeşin.
0: Kardeş oğlusun.
1: Oğlusun. He. Senden merhametten başka ne beklenir ki? O zaman hocam ne enteresan misal verdi Yusuf Aleyhisselam'ı. Kim
0: la
1: o?
0: Tesribe aleyküm.
1: Kardeşleri gözden çıkarmışlardı. Evet. Niye? Babamız bunu
0: çok seviyor.
1: Bizden daha çok seviyor. O sevgiyi elde etmemiz için bunu devreden çıkaralım. Bu da ne kötü bir mantık hocam. Yani babanızın eğer en çok sevdiği oysa, onu devreden çıkarırsanız size sevgi mi verir?
0: Sizi perişan mı eder?
1: Yani ama işte şeytan var ya devrede hocam.
0: Bel sevvelet lekum enfusukum emra.
1: Emra. Dolayısıyla süsleyerek hocam.
0: Süsleyerek yaptırır günahları
1: ne
0: da.
1: Ne dedi?
0: Hocam.
1: Kardeşlerine dediğini size söylüyorum. Bugün kınama günü
0: yok,
1: değildi.
0: Yok. Geriye dönme yok. Allah gözleri
1: hatalarınızdan
0: ileride.
1: Hatalarınızdan dolayı Allah sizi affetsin diyor.
0: Efendim Yunus Emre dizisini izleyenlerimize tavsiye ediyorum. Orada Tapduk Emre biraz bilmemezliğe yatarak diyor ki, kuyuya atılan Yusuf muydu, Yunus muydu diyor. Ama atılanın kim olduğu o kadar önemli değil. Atanlar kardeşleriydi diyor.
1: Ya.
0: Atanlar kardeşleriydi. Kardeşlerim yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Bu dünyadaki yanlış hesaplar bir gün yapanların başına döner. Ama kahraman odur ki fırsat eline geçince geçmişe ait hesabı sormaz. La tesribe aleykumul yevm. Bugün geriye dönüş yok der. Hicrete dönün.
1: Müslüman olmayan birisi Efendimizin hayatını araştırmış hocam. He. Gelmiş hala karar veremiyor. Ne zamana kadar? Mekke fethine kadar. Fethin bu seyrini böylece tespit edince diyor ki bunu ancak bir peygamber yapabilir.
0: Değerli hocam.
1: Evet hocam.
0: Hicretten sizin anlatmak istedikleriniz neyse onları dinlemek.
1: Estağfurullah. Şimdi hicret ile ilgili ilahi izin
0: bir
1: geldi.
0: Bir de Muharrem'de Aşure'de yapacağımız işler var. Onu da unutmayalım.
1: Yetecek mi vaktimiz ona göre?
0: Vaktimizi de arkadaşlarımız bana söylesin.
1: Söylesinler. Kıymetli hocam. Ve men yuhacir. Bismillah. Ve men bu hicretle ilgili en önemli müjde dolu ayetlerden birisi de budur. وَمَنْ يُهَاجِرْ Bismillah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda hicret ederse.
0: Evlenmek için değil, mal bulmak için.
1: Hani bir hadiste var ya. Ameller niyetlere göre dirin devamı. Evet. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kim gerçekte Allah için hicret eder, Resulünün hicretine de bu anlayışla tabi olursa, Allah katında da bu böyle bir hicret kabul edilir.
0: Evet.
1: Allah için ve peygamber yolunda. Ama kimin hicretinde de bir hanımla
0: evlenme
1: varsa o da o evliliği elde edebilir. Ya da bir dünyalığa ulaşmak varsa o da o dünyalığa ulaşır. Ama bu hicret Allah için hicret olmuş
0: olmaktan
1: uzaklaşır.
0: Ama ben haddimi biraz aşıyorum hocam Avrupa'ya gittiğimde. Diyorum ki sevgili hemşerilerim, değerli kardeşlerim siz buraya niye geldiniz diye sorsam, biraz daha fazla para kazanmak için geldik diyeceksiniz. Bu da makul ve realiteye uygun. Ancak sizi gönderen niye gönderdi diyorum. Onu düşünürseniz hicret sevabı kazanırsınız. Hocam niye gönderdi? Benim dinimi Avrupalılara tanıtın. İslam aleminin son kalası olan Türkiye'yi Avrupa'da iyi temsil edin diye gönderdi. Eğer siz bunu da programınıza alırsanız hem para kazanmış hem hicret etmiş sevabına nail olacaksınız.
1: Güzel.
0: Diyorum haddimi aşarak.
1: Yok güzel.
0: Efendim.
1: Allah razı olsun. Bu şuurda olmayı hepsine Allah nasip eylesin.
0: Hicret ve hemen Muharrem ayını da toparlamamız gerekiyor. Yine 2 dakika müsaadenizle hicretteki mesajlara işaret etmek istiyorum. Malumunuz Efendimiz yanında emanetler vardı. Evinin etrafı da kuşatılmıştı. Canı tehlikedeydi. Ya benim canım tehlikedeyken Ahmet'in Mehmet'in emanetini mi düşüneceğim demedi. Hazreti Ali Efendimiz emanetlerin başına koydu, emanetleri sahibine verdi.
1: O Muhammedül Emin'di.
0: Burada 2 mesaj var.
1: Bir, önce de emindi, sonra da emin.
0: Canınız tehlikede de olsa emanete riayet edin, üzerine titreyin. İki, Efendimizin yanındaki emanetler sadece Müslümanlara ait değildi. Müşriklerin bile emaneti oradaydı. Efendimiz bize oradan bir mesaj veriyor. Ey benim ümmetim, o kadar dürüst olacaksınız ki sadece size din kardeşleriniz değil, başka dinden olanlar bile güvenecek, emanetini size bırakacaklar.
1: Güzel, güzel
0: bir mesaj. İki, arkadaş seçme, yola çıkmadan evvel arkadaş seçme mesajı verdi. Hazreti Ebubekir Efendimiz'i arkadaş seçti. Üç, o kuşatılmış yerden ayet okuyarak geçen ve gözlerden Allah tarafından korunan Efendimiz Sevr Dağı'nın ta tepesine çıktı. Aşağıda bir yerde de dursam Allah beni korur demedi. Tırmandı. Ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım, şimdi beni koru diye. Tevekkülü bize tarif etti. Elinizden geleni yapın, ondan sonra Allah'a güvenin. Nitekim iz sürücüler oraya kadar da geldiler ama Allah görevini sonuna kadar yapan peygamberini ve yanındaki Hazreti Ebubekir'i korumaya karar verdi. Rivayetler örümcek, kuş ama gönderen, yaptıran Allah. Arif Nihat Asya diyor ki örümcek ne gökte ne yerdeydi. Örümcek hakkı görmeyen gözlerdeydi diyor.
1: Güzel.
0: Allah onu sakladı. Çok oradan güzel. Mekke'ye, Medine'ye geldiler. Hocam daha içeri girmeden malumunuz Kuba dediğimiz semtte ikamet ettiler. En geniş rivayet 14 gün. Fakat hemen bir mescit yapma emrini verdi. Demek ki nereye giderseniz mescidinizi yapın dedi. Bize mesaj verdi. Bu millet de mesajı iyi aldı. Gittiği her yere mescit yaptı. Hele Karadenizlilere alkışlıyorum. Dağın tepesinde iki tane ev varsa üçüncüsü mescit olarak oraya yapıldı. Almanya'ya 65 sene evvel giden, Avrupa'ya giden kardeşimizin bir seccade serecek kadar mescidi yoktu. Bugün Avrupa genelinde 5000 tane Türklerin yaptığı mescitler var. Demek ki bu millet Efendimiz'den o mesajı iyi almış. Medine'ye geldi. Medineliler Efendimiz'in hüsnü kabulle başlarına tac ettiler. Ama devlet kurulduktan sonra Mekke'yi unutmadı. Tekrar oraya vardı. Biraz evvel işaret ettiğiniz fetih gerçekleşti. Medinelilere Efendimiz, ben babamın memleketine geldim, doğduğum ile geldim, siz hadi gidin teşekkür ederim demedi. Onlarla beraber giderek vefa örneği gösterdi. Hicreti sadece tarihi bir olay olarak anlatma yerine bölüm bölüm verilen mesajları alıp günümüze uygulamamız gerekir ki hicri yılbaşı değerlendirmiş olunsun diyor. Uzattığım için özür diliyorum, sözü size bırakıyorum. Muharrem'deki
1: güzel güzel bir hulasa oldu.
0: Allah razı olsun.
1: Ama biz vakit darlığı sebebiyle böyle bir hulasayı vermiş olduk. Bütün kardeşlerimiz oraya mı ben baktığım zaman bütün kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in o kutlu doğumuyla birlikte mübarek hayatını mümkünse 24 saati nasıl değerlendiriyordu? O anlayışla, o idrak ile mutlaka okumamız lazım. Çocuklarımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtabilmek için zaten buna da ihtiyacımız var. O İslam'ı nasıl yaşıyordu? Geceleri nasıl ihya ediyordu? Gündüzleri nasıl ihya ediyordu? İnsan ilişkilerinde, aile mensuplarının başında ailesine en hayırlı örnekliği nasıl temsil ediyordu? Komşu ilişkilerinde, gençlerle olan bağlantılarında, çocuklarla olan ilişkilerinde o çocukların sevgisini sağlayacak uygulamaları eğer siyer okursak, hayatını okursak onları da göreceğiz ve çocuklarımıza tanıtacağımız en muhteşem örnek Allah'ın seçtiği, terbiye ettiği ve öylece gönderdiği Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun kutlu hayatını eğer güzel bir şekilde anlarsak bizim dini hayatımız da ona göre gelişecek, Allah'ın rızasını kazandıracak şekilde manevi değerlerle, maddi değerlerle zenginleşecek. İnşallah bu bizi neticede cennette Efendimiz'e de kavuşturacak. Allahu Zülcelal'in cemalini seyrettireceği o bahtiyarlar zümresine de ulaştıracak ki buruk bayram yaşıyoruz bugün ama o zaman buruk olmayan ebedi bayramı inşallah cennette de yaşamış olacağız inşallah.
0: Muhterem hocam, teknik bir malumat arz etmek istiyorum.

0: Hicri yılbaşı 1 Muharrem'de başlıyor ama hicret Muharrem'de olmuş değil. Değil. Ramazan'da oldu malum. Peki niçin Muharrem'de başladı? 1. 2. Ne zaman bu hicri takvim uygulanmaya başlandı?
1: O zaman gene müminlerin başındaki Emirul Müminin
0: Hazreti Ömer,
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizi hem radıyallahu anh diyerek Allah'tan rıza dileyelim.
0: Evet.
1: Hem de bu hicri yılbaşını bir Muharrem'i de hicri birinci ay olarak tespit ettikten sonra esas aldığı şeyin hicret olduğunu, evet, müminlerin hayatında en önemli
0: olayı,
1: dönüm noktasının,
0: bravo,
1: bir bu hicret olduğunu. Çünkü orada bütün dünyevi menfaat, çıkarlar, her şey bir tarafa atılıyor. Allah'ın dinini ila, yüceltme, ona göre yaşama ortamına kavuşma hocam, hedefleniyor.
0: Orada işte İslam'ın bağımsızlık ilanı var. Ezanı dışarıdan okuma şeyi var. Harekatı var. İslam'ın devlete dönüşme harekatı hicretle başladığı için.
1: Evet.
0: Sahabe-i kiram toplanmışlar. Malumunuz muhterem hocam da gençler duysun diye söylüyorum. Hazreti Ömer zamanına kadar bildiğimiz takvim yok. Peygamberimiz zamanında yok, Hazreti Ebu Bekir zamanında yok. Bir gün Hazreti Ömer'in huzuruna bir senet getiriliyor. Senedin ödenme vakti Ramazan ayı. Alıcı diyor ki, ya emiral müminin bak bu adam Ramazan ayında borcunu ödemedi, işte senet. Borçlu diyor ki, efendim bu gelecek senenin Ramazan, önümüzdeki Ramazan.
1: Ramazanlar bitmedi.
0: Bitmez
1: ki.
0: Bitmez. Ha, Hazreti Ömer diyor ki, öyleyse biz bir takvimi ilan edelim. İşleri ona göre tanzim edelim. Hazreti Ali Efendimiz'in teklifiyle Efendimiz'in hicreti İslami takvime esas kabul ediliyor. Halbuki doğumu vardı, Miraç vardı, başka mucizeler vardı. Çünkü hicret bağımsızlık hareketidir. İslam'ın kendisini kabul ettirme hareketidir. Dedikten sonra zat halinizden dua isteyeceğim.
1: Hocam onu istemeden önce, fil vakası,
0: evet,
1: hakkında da sure var.
0: Evet.
1: Değil mi? İşte fil vakası önemli bir olaydı.
0: Hmm.
1: O takvim.
0: Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil
1: fil. Şimdi fil vakasından önce ya da sonra, fil vakasından önce sonra diyerek bir hadiseyi tespite, evet, çalışıyorlardı. O da bir örnek.
0: Çok güzel ama o devam eden bir şey olmadı.
1: Hayır, zaten yeterli olmadığı için. Tabii. Hazreti Ömer'in yaptığı bu tespit.
0: Bazen bir setten evvel bir setten sonra diye de hesaplar yapılmak zorunda. Efendimizin görevlendirilmesinden evvel sonra. Ama kalıcı olan hicretle başlayan, hicreti esas alarak başlayan bir takvim oldu.
1: Hocam Habeşistan'a hicret de bir hicrettir.
0: Amenna. Ama takvim asla, başlangıcı olmadı.
1: Ama asla Medine'ye hicret ile kıyas edilemez. Çünkü Habeşistan'a giderken günlük hayatta bir emniyet içinde yaşama arzusu ile Efendimiz tavsiye etti.
0: Hocam o
1: ama
0: arzu...
1: Medine'ye gidişin hedefinde bu sıkıntılardan kurtulalım yok. Orada yeni bir medeniyet inşa edecek hocam. Bütün hocam, insanlığın örnek alacağı bir medeniyet
0: çok
1: inşa edecek.
0: Çok güzel ama şimdi bizi dinleyenlerde de bir dua isteme arzusu var.
1: Ha. Rabbim diyelim o zaman. Amin. Elhamdülillah. Sümme ve sümme elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.
0: Amin.
1: İlahi ya Rab. Efendimiz aleyhissalatu vesselama lütfettiğin mutlak hakikat olan insanlığın dünyevi ve uhrevi kurtuluşunu sağlamak üzere indirdiğin dini celili İslam'ı yaşama gayreti içinde Mekke'de 13 yıllık süre içerisinde büyük bir mücadele veren Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı Mekke'de bile rahat bırakmayan, Muhammedül Emin dedikleri halde ona nefes alma hakkını bile çok gören, bu yüzden Taif'e giden, bir ümitle gittiği halde orada da taşlanan, neticede Miraç gibi bir mucizeyi lütfederek önünün açık olduğunu, ümmetinin önünün de açık olduğunu gösteren, o ilahi lütuftan sonra

0: beşer hayatında ne kadar sıkıntıya yönelik baskılar altına alınsa da, boykotlar uygulansa da, yine de yeryüzünde senin önün açıktır. O mesajı ihtiva eden Miracın, o mesajının yeryüzünde uygulanma yeri olarak lütfettiğin Medine'ye hicret anlayışıyla Peygamberimiz Efendimiz'e, onunla birlikte hicret edenlere bahşettiğin bağımsız, hiçbir küfrün etkisinin geçmeyeceği, sadece senin hakimiyetin altında bir hayatın yaşanabileceği o hicret sonrası Medine'sinde Efendimiz'e ve müminlere lütfettiklerine çok muhtacız ya Rab. Bize de dünyamızın medeniyetini elde edeceğimiz yeni imkanları yeniden lütfeyle, bahşeyle ya Rab. Amin. Bu manada Gazze'deki zulümlerin son bulduğu, Doğu Türkistan'daki zulümlerin son bulduğu, benzeri zulümlerin son bulacağı günleri dünya üzerinde yeniden idrak etmeyi, yaşamayı cümlemize nasip eyle. Nasıl Mekke'de yaşanmaz hale getirdikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve sahabe-i kiramı yeniden Mekke'nin kapılarını açarak Mekke'nin fethini lütfetti isen, yeniden İslam'ın hakim olacağı şekilde senin arzında, yeryüzünde İslam'ın yaşanacağı bölgelere hakimiyet kurmayı da yeniden bu ümmete, bu ümmeti Muhammed'in nesillerine lütfeyle ikram eyle ya Rab. Amin diyen bütün amin kardeşlerimizin geleceğinde razı olacağın bir hayatı, bir medeniyeti yeniden inşa etmeyi, bütün insanlığın faydalanacağı, bütün canlıların faydalanacağı böyle bir medeniyeti yeniden ihya etmeyi de ümmeti Muhammed olarak bizlere nasip eyle.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Rıdaen lillahi teala el Fatiha.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Câsiye Suresi 22 ila 26. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. De ki Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil,

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Al Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Müminun Suresi 12 ila 17. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik. Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaradanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır.
3: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İshak aleyhisselam şöyle anlatılmaktadır.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Ankebut suresi 27.
8: Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir.
6: Saffat suresi 113.
9: Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la da müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Araf Suresi 44 ila 53. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet ehli, cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalardan tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdiremeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler. Girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi bizleri affeyle. Ya Rabbi bizleri mağfiret et ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımızı siliver ya Rabbi. Ya Rabbi mahşerin o en zor anında insanın mahşer alemine toplandığı, trilyonlarca insanın toplandığı o zor demde, insanın terinin içinde boğulduğu, çırılçıplak haşır olacağı o zor günde ya Rabbi, gölgelenmiş olan ve korunmuş olan müminlerden eyle bizleri. Ya Rabbi bizlere merhamet et, bizleri affeyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hicr Suresi 1-15. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Dediler ki, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka delisin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize melekleri getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmiş iken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Azim olan Allah doğru.

0: Bu söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kasas Suresi 14 ila 21. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa, olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Musa, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır," dedi. Musa, "Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet," dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. "Rabbim, bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım," dedi. Korkarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, "Belli ki sen azgın bir kimsesin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim," dedi. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar," dedi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne

0: 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

0: Hicr suresi 45. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz takva sahipleri cennetlerde ve pınarların başındadırlar. Takva sahibi Allah'ın ihsanıyla muhafaza ettiği kişidir. Yoksa kendi tedbiriyle sakınan kişi değildir. Ancak insan hak ihsanıyla kendisini muhafaza ettiğinde tedbiriyle sakınabilir. Onlar bugün cennetler içerisindedir. Onların öyle dereceleri vardır ki bir kısmının derecesi ötekilerden daha yüksektir. Yarın onlar bir kısmı ötekilerin üzerindeki derecelerin bulunduğu cennetlerde olacaklardır. Bugün bir kavmin derecesi hizmet, ibadet tadı ve itaate muvaffak olmanın lezzetidir. Başka bir kavmin derecesi ise bast, açılmak ve rahatlıktır. Başka bir kavmin derecesi ise umut ve korkudur. Başka bir kavmin derecesi ise ünsiyet ve yakınlıktır. Kuşkusuz her bir insan meşrebini bilmiş, her grup kendi yolundan gitmiştir. Hicr suresi 46. ayet. Oraya selamla giriniz. Bunun anlamı şudur. Onlara oraya giriniz denildi. Burada ifade kapalı gelmiş, onlara bu sözü kimin söylediği zikredilmemiştir. Bir kavim meleğin onlara içeri girin diyeceğini söylemiştir. Bir görüşte ise şöyle denilir. Onlar cennete varıp uzak mesafeyi kat ettiklerinde çetin işlere göğüs germişlerdir. Böyle bir durumdaysa onların hakkı cennete girmektir. Özellikle cennetin kendileri için mübah olduğunu bilmişlerdir. Belki onlar kendilerine bir şey söylenmeden sözü anlamamışlardır. Bir yoruma göre belki de onlar meleğin sözüyle cennete girmezler de Allah oraya girin dediğinde girerler. Nitekim şair şöyle der. Senden başkası giydirirse ben hilat giymem. Başkası verecekse dünyayı da kabul etmem. Selamla ve emin olarak. Anlamı selamet demektir ki eman anlamına gelir. Onlar bir daha cennetten çıkmayacaklarından emin olurlar. Bir görüşe göre onlar cennetten çıkmayacakları gibi üzerinde bulundukları halin dışına da çıkmazlar. Hakkı görmek nimeti onlara ait olduğu gibi üzerinde bulundukları haller de uzun sürelidir. Hicr suresi 47. ayet. Biz o cennettekilerin gönüllerindeki kinleri çıkartır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar. Allah Hazreti İbrahim'e Kabe'nin inşa edilmesini ve temizlenmesini emrederek şöyle buyurdu. Evimi temizle. Cebrail ise Hazreti Peygamber'in kalbini yıkamayı emretmiş, o da onun kalbini temizlemiştir. Allah ise günahkarların kalplerini temizlemeyi bizzat üstlenerek şöyle demiştir. Gönüllerindeki kinleri çıkarır atarız. Bu durum onlara dönük bir şefkattir. Allah zayıfa güçlünün şaşıracağı şekilde davranır. Allah onların kalplerini arındırmayı ve temizlemeyi meleklere bıraksaydı, hiç kuşkusuz ayıpları ortaya çıkardı. Bu nedenle bu işi kendilerine şefkati sebebiyle bizzat kendisi üstlenmiştir. Bir yorumda şöyle demiştir. Ayet-i Kerime'de gönüllerinde sudur olanı demiş, lakin kalplerinde olanı dememiştir. Çünkü kalpler onun kabzası içindedir. Onları halden hale çevirir. Bir rivayette müminin kalbi Rahman'ın iki parmağı arasındadır denildi. Burada Hakk'ın kudreti kastedilmiştir. Böylece geniş anlamıyla parmak kelimesi kullanılmıştır. Bir görüşe göre iki parmak arasında olmak, iki nimet arasında bulunmak demektir. Kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara, onlar birbirleriyle yüz yüze otururlar. Bununla birlikte her birisi arkadaşından sırrını ve kalbini korur. Öyleyse nefisler nefislerle karşı karşıyayken, kalpler karşı karşıya değildir. Çünkü kalpler birbiriyle ilgili değildir. Allah Teala şöyle buyurur. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Hicr suresi 48. ayet. Orada onlara güçlük ulaşmaz. Onlar oradan çıkarılacak değildir. Onlara yorgunluk ulaşmaz. Ne nefislerine, ne kalplerine. Bir şey istediklerinde bir yerden başka bir mekana intikale muhtaç kalmadıkları gibi, gözlerinin şaşırması veya korkuya düşmeleri de gerekmez. Bulundukları durumdan halleri başka bir hale doğru değişmez. Hakkın sıfatlarından herhangi bir sıfat da onun üzerinde belirsiz olarak kalmaz. Onlar oradan çıkarılacak değildir. Yani onlara cennetten çıkarılma zilleti bulaşmaz. Onlar sürekli vuslat halindedirler. Hicr suresi 49. ayet. Kullarıma benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu bildir. Allah Teala takva sahiplerinin durumunu ve onlara tahsis edilen yüksek mertebeyi zikrettikten sonra günahkarların kalpleri kırılır. Allah da onların gönüllerini yaparak peygamberine, kullarıma benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu bildir demiş. Şöyle eklemiştir. Ben itaat eden kullarıma karşı kerim ve şekur olduğum gibi günahkar kullarıma karşı gafur ve rahimim. Bir yoruma göre ben, benimki sözünü tahkik kulağıyla işiten kişide mağfiret ve rahmeti duyma imkanı kalmaz. Öyle biri bu sözü işittiğinde kendi duyularından çekilip alınır. Hakkın zatında silinir. Hicr suresi 50. ayet. Ve benim azabım acı verici bir azaptır. Acı azap burada ayrılık demektir. Güçlük ve acı bakımından ayrılıktan daha çetin bir azap söz konusu değildir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şura Suresi 20 ila 29.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. O kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O dost olandır, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması

0: onun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Vav Radyo'da Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. Tarık Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan

0: yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun, yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 160 ila 162. ayetler.
7: Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklamış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.
1: Maide suresi 55. ayet.
4: Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz ona, Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti. Şöyle dedi: "Ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde, senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle." Musa: "Buluşma vaktimiz bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir," dedi. Bunun üzerine Firavun ayrılıp hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi. Musa onlara şöyle

0: dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azapla yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır. Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler: şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır. Sihirbazlar, ey Musa, ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz dediler. Musa, yok, önce siz atın dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik: korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekine değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa kurtuluşa eremez. Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve Harun ve Musa'nın Rabbine inandık dediler. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok, o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış, mutlaka göreceksiniz. Sihirbazlar şöyle dediler: bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, İlahi ya Rab. Tevvab olan Mevlamız sensin. Tevbelerimizi ziyadesiyle kabul edeceğini duyurdun, bildirdin. Ve tevbe edenlerini sevdiğini, tevbe yoluyla temizlenen, günahlarından arınmış olan, tertemiz hale gelmiş kullarını da sevdiğini duyurdun. Biz de o sevgiye mazhar olmak için ümit ediyoruz ki nefislerimizi aşarak şeytanların tuzaklarını Kâb bin Malik nasıl kırıp attı ise o şekilde onların tuzaklarını boşa çıkararak işlediğimiz günahlarımızdan tevbe ederek samimi bir pişmanlık duymak suretiyle nasuh üzere büyük bir samimiyetle tevbe ederek ümit ediyoruz ki sana dönenlerden oluruz. Günah işleyen bütün kardeşlerimiz de bu örnekleri görerek ve senin Tevvab ismi şerifinin tecellilerini umarak, aynı zamanda Gaffaru'z-Zunub olduğunu bilerek, Afuvun Gafur olduğuna inanarak, esmanda yer verdiğin bütün bu bizim lehimizde olan güzelliklere nail olma ümidiyle tevbe edici kulların ve onun sevincini yaşayan kullarından olmayı arzu ediyoruz. Lütfen ve keremen bize ikram eyle.
1: Amin.
0: Ebu Lübabe örneğinden hareket ederek, Kâb bin Malik örneğinden hareket ederek, hatta cahiliye anlayışıyla zina günahına bulaştığı için

0: için bunun cezasını dünyada çekmek üzere Efendimiz'e gelip de beni temizle ya Resulallah diyen bir hanım sahabiye ve bir erkek sahabi örneklerinden de istifade ederek bizi temizle diyenler niye temizle dediler? Bunun cezasını çekmeye hazırız. Bunun cezasını, had cezasını bu dünyada ölümle sonuçlanacak bu cezaya talibiz. Bu yolla bizi temizle diyerek gelip de pişman olan ve tevbekar olan o kullarından da örnek alarak ya Rab onların imanı nasıl bir imandı ki böyle bir talepte bulunuyorlardı. Kâb bin Malik'in imanı nasıl bir imandı böyle bir taleple Allah'ın Resulünden müjdeyi bekliyordu. Bütün bunlardan istifade ederek benzeri hoşnutluğa erebilmek için, günahlardan kurtulmanın sevincini yaşayabilmek için samimi bir kalple tevbekar olmayı hepimize, başta bunu şu anda duyurmaya, duasında bunu ifade etmeye çalışan bu aciz kulun olmak üzere bütün dinleyen kardeşlerime böyle bir tevbeye mazhar olmuş, nail olmuş olmanın sevincini yaşamayı nasip eyle ya Rab. Nasip eyle ya Rab. Nasip eyle ya Rab.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Kehf Suresi 60 ila 70. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana öğretilen bilgilerden bana doğruya ileteceği bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. Adam şöyle dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?" Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim," dedi. O da şöyle dedi: "O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'ın rızasına uyan kimse Allah'ın

0: azabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir. Onlar, insanlar, Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle sosyal hayat. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Bu ayeti kerime çevresindeki denge ve düzenin bozulmasında insanın ne kadar etkili olduğuna işaret etmektedir. Kara ve denizler ifadesi insanı kuşatan tüm çevreyi içine almaktadır. İnsanın sebep olduğu bu bozulmadan tabiattaki bütün varlıklar zarar görmektedir. Oysaki Rabbimiz fiziki çevremizi oluşturan yeryüzünü bir düzen ve denge halinde yaratmış ve bu dengeyi koruma sorumluluğunu da insana vermiştir. Göğü o yükseltti, denge ve ölçüyü o koydu ki dengeden sapmayasınız. İnsan, çevresindeki pek çok nimetten faydalanma hakkına sahip olmakla birlikte bu nimetlerin sahibi değildir. Çevrenin kendisine emanet olduğunu unutup her şeyi sınırsız tüketebileceğini düşündüğü an hem çevresine hem kendine zarar vermektedir. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın, yoksa gazabıma uğrarsınız. Çevre, yeryüzünde canlı ve cansız bütün varlıkları içine alan, insanların ve diğer tüm canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. İslam, insanın çevresini oluşturan her varlığı ve kainattaki düzeni Allah'ın varlığına delil olarak sunar. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Allah Teala bu düzenin korunmasını, her şeyi belli bir ölçü içinde kullanılmasını, israftan sakınılmasını ister ve içinde varlığını sürdüren her şeyle birlikte insanın bu çevrenin bir parçası olduğunu hatırlatır. Orada hem siz insanlar için hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlerinizi sağlayacak şeyler meydana getirdik.

Wow Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Rum Suresi 33 ila 40. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Hadi şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini yaşatıyoruz. Altın Sesler'den Mukabele ve Meali Şerif her gün 6 ve 22'de Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Nebe Suresi 31 ila 40.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Tekvir Suresi 15 ila 29. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp giden kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir

0: elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördüm. O gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmanın önemini şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf Suresi 157. Ayet.
3: Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
1: Tevbe Suresi 67. Ayet.
4: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir, birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir.
1: Tevbe Suresi 71. Ayet.
5: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hud Suresi 61 ila 68. ayet.

0: adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet, peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbim mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım. Sana

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mahmut Sağar. Şura Suresi 49 ila 53. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da

Haşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. İnsan Suresi 23 ila 31. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nankörü itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın size hür irade vermeyi dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Şems Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.
2: Azim olan Allah doğru.
3: Love Radio her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
4: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.
5: Her gün 1000 sevap kazanmak. Sa'd İbni Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Bize, siz her gün 1000 sevap kazanamaz mısınız diye sordu. Yanında oturanlardan biri, bir kimse her gün 1000 sevabı nasıl kazanır ki deyince, Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. 100 defa Sübhanallah der, ona 1000 iyilik yazılır veya 1000 günahı bağışlanır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Koçan. Âl-i İmrân Suresi 190 ila 194. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Allah sözlerin en güzelini indirdi. Kur'an'ın sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enfal Suresi 59 ila 64. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Araf Suresi 152 ila 157. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzayı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile imanlarında sebat edenlere gelince, şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. "Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de.

0: Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, Yecüc ve Mecüc kavminin kim olduğunu ve nasıl özelliklere sahip bulunduğunu bize şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Enbiya Suresi 96, 97 ve 101. ayetler.
3: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek vaat, kıyametin kopması yaklaşır, bir de bakarsın inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere, doğrusu biz bundan gafildik, hatta biz zalim kimselermişiz derler. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Zariyat Suresi 1-23. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey,

0: budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
0: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
2: Ankebut suresi 30. ayet.
3: Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Âlâ Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafir ise, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Nuh Suresi 21 ila 28. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını arttıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süva'ı, Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar Rabbim. Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcıları bulamadılar. Nuh şöyle dedi, ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap.

0: Kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. Kehf Suresi 54 ila 59. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine, ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönünde beklentileri engel olmuştur. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir. Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki, o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Sehl bin Sad radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız." buyurdu ve aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Buhari, Talak 25.
2: Peygamberin yetimleri. Çölün tam ortasında, göğün en tepe noktasına geldiğinde güneş, en çok onların içini kavururdu çöl sıcağı. Gece olup karanlık aynı çölü bağrına bastığında, soğuk çöl rüzgarları en çok onları savururdu.

Kimi bir savaştan arta kalandı, kimi ise hastalıktan. Çoğu bitmek bilmeyen kan davalarında kaybetmişti biricik babasını. Bazısı bakımsızlık ve fakirliğe kurban vermişti tutunacak en sağlam dalını. Babasız kaldıklarından beri isimlerini unuttular. Onlara bundan böyle yetim dendi. Yetim yani yalnız, yani tek başına. Lügatler yalnızlıkla, muhtaçlıkla, geride kalmakla birlikte andı onların adını. Yalnız lügatler mi? Adları ağır sözlerle birlikte anıldı yıllar yılı. Bedenleri en ağır işlerde kullanıldı. Küçücük yürekleri kibirli bakışlar altında ezildi. Malları talan, hakları ise gasp edildi. Kendi babalarının mallarına varis olmaları engellendi. Enes, Abdullah, Beşir, Sehl, Süheyl ve diğerleri. Şimdi onların her biri peygamberin yetimleriydi. Bakışları peygamberin bakışlarına kenetlenmiş, onun mübarek ağzından çıkacak sözlere dikkat kesilmişlerdi. Öyle ki söylenecek olan onlarla ilgiliydi. Yetimlerin peygamberi mübarek iki parmağını kaldırdı. Bu defa kime, neyi müjdeleyecekti? Belli ki parmakları cennete giden yola işaret edecekti. Ben ve yetime kol kanat gelen kimse cennette böyle yan yana olacağız buyurdu. Nebi aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Kanadı kırık yetimlere kol kanat gereni, onların yaralarına merhem olanı, gözlerindeki yaşı sileni cennetle müjdeliyordu Nebi. Kimsesizlerin kimsesi olanlara, gönlünde gariplere yer verenlere, yetim peygamber cennette yanı başında yer ayırıyordu. Zira o, yetimliğin bir yanı eksik, bir tarafı yarım yaşamanın ne demek olduğunu herkesten iyi bilirdi. Rabbinin kendisini yetim bulup barındırdığı gibi, inananların da hanelerinde yetimlere yer açmalarını öğütlüyordu. Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü evse, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Saadet asrında, haneler içinde peygamberin hanesi, yetimlerin en çok huzur buldukları yerdi. Kanadı kırık yavrular için peygamberin kanatları altında yer bulmak ne yüce bir saadetti. Öyle ki Allah Resulü kendi Fatıması ihtiyaçları için babasının kapısını çaldığında Bedir'in yetimlerinin daha öncelikli olduğunu söylemişti. Yuva sıcaklığını hane-i saadette bulan yetimlerden biri Enes radıyallahu anh'ti. Babasız kaldıktan sonra Medine'de annesiyle birlikte yaşayan küçük Enes, Allah Resulü'nün hizmetine verilmiş, 10 yıl onun yanında bulunmuştu. Allah Resulü, "Yavrucuğum, Enescik" diye seslendiği Enes'e bir kez olsun öf bile dememiş ve herhangi bir şey için onu asla azarlamamıştı. Sevgili Peygamberimiz, ashabından savaşlarda şehit düşenlerin yetimleriyle de yakından ilgilenmişti. Allah Resulü'nün amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip, Mute'de şehit düştüğünde ardında boynu bükük 3 yetim bırakmıştı. Onlardan biri olan Abdullah bin Cafer, babasının şehadetiyle kuş yavruları gibi kala kaldıklarını, Allah Resulü'nün kendilerine sahip çıktığını, üzerlerindeki matem havasından kurtulmaları için onların evlerine gelerek perişan haldeki kardeşleriyle beraber kendisini tıraş ettirdiğini, yıllar sonra tatlı bir anı olarak yad etmişti. Babasını Uhud Savaşı'nda kaybeden gözyaşlı Beşir'i de Allah Resulü teselli etmiş, ona "Ben senin baban olayım, Ayşe de annen olsun istemez misin?" diyerek bu mahzun yavrunun gönlünü en güzel şekilde almayı başarmıştı. Babasının yerine Allah Resulü'nü koyan Beşir, artık Medine'de bulunan tüm çocukların olmayı arzu ettikleri bir yerdeydi. Enesler, Abdullahlar, Beşirler, her biri saadet asrında ayın etrafını çevreleyen hali misali, Allah Resulü'nün etrafında kendilerine yer edinmişlerdi. Her biri Allah Resulü'nün engin merhametinden nasiplenmiş, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yetimleri olma saadetine ermişlerdi. Bugün de şefkat dolu bir bakışın hasretini çeken, kuytularda anılmayı bekleyen, çaresizliğin belini büktüğü yetimler var ve onların her biri inananlara Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem

sellem emaneti. Yetime şefkat, imanın üzerimize yüklediği bir kulluk, bir ümmet görevi. Ancak bugün perdelenmiş gözlerimizle onları göremez, kas katı kesilmiş yüreklerimizle onların acısını hissedemez olduk. Kibirden başımızı indiremediğimiz için yetimlerin gözyaşlarını silemez olduk. Onlarla aynı dünyada yaşadığımızı unuttuk. Nefsimiz sarp yokuşlarda kaldı da onları aşamaz olduk. Dünyalıklarla doldurduğumuz yüreğimizde yetime, yoksula, kimsesize yer bırakmadık. Kimseye acıyamaz olduk. Göz pınarlarımızı kuruttuk, kimse için ağlayamaz olduk. Oysa katı kalpliliğin şifasının yetim başı okşamak olduğunu haber vermişti Nebi. Şefkatle yetimin başını okşayana ellerinin değdiği saç teli sayısınca mükafat verileceğini müjdelemişti. Yetime kol kanat gerenle cennette komşu olacağını haber vermişti. Sevgili Peygamberimizin yetimleri onun yanı başındaydı. Ve bizler yetimlerimize yakınlığımız kadar yakınız Resul-i Ekrem'e. Peki bizim yetimlerimiz nerede?

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Zuhruf Suresi 26 ila 35. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak o beni yaratana taparım. Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Doğrusu onları, Mekke müşriklerini ve atalarını, kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım. Fakat kendilerine hak gelince, bu bir büyüdür, biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden

0: ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
14: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
15: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
16: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
17: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
18: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
19: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
1: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
0: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
5: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Enbiya Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler. Bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize, öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Azim olan Allah doğruyu söyledi. Altın Sesler'den her gün enfes Kur'an ziyafeti Vav Radyo'da.

0: Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de Mav Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamla kavminin kıssası şu şekilde anlatılmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tevbe suresi 70.
5: Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
3: Enbiya suresi 73.
6: Bunları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.
3: Ankebut suresi 16.
7: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Araf Suresi 148 ila 151. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi, ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

İzzetine uygun davranacağız. Her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında duracağız. Daima iyinin ve iyiliğin yanında olacağız. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Mazlumların umudu, gariplerin dayanağı, yetimlerin yardımcısı, kimsesizlerin sığınağı olacağız. Bizi bu bilinçten ayırma Allah'ım. Ya Rab, sözümüzü tutmada bize yardım eyle. Bizleri kararında sebat edenlerden eyle Allah'ım. Sana Esma-i Hüsnan ile yalvarıyoruz. Rahman ve Rahim ismi şerifinle bize acı, merhamet et. Bize yardım eyle Allah'ım. Selam ismi şerifinle huzur ve barış ver bize. Kamil iman ile selamete çıkar bizi Allah'ım. Vehhab ve Rezzak ismi şerifinle maddi ve manevi rızıklar ver bize Allah'ım. Darlık gösterme, yokluğa düşürme. Senden başka kimseye bizleri

rüyalarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Vakıa Suresi 1-24. Ayetler.

خافضة الرافعة.

وكنتم أزواجا ثلاثة

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Zümer Suresi 53 ila 63. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola ileseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: İlk menzil. Hazreti Osman'ın kölesi Hani anlatıyor. Hazreti Osman bir kabrin başında durduğu zaman gözyaşları sakalını ıslatıncaya kadar ağlardı. Biri ona cennetten, cehennemden söz açıldığı zaman ağlamıyorsun da bir kabri görünce neden ağlıyorsun diye sordu. Hazreti Osman şunları söyledi: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ahiret menzillerinin ilki kabirdir. Bir kimse yakasını kabirden kurtarırsa artık gerisi kolaydır. Eğer yakasını oradan kurtaramazsa sonrası çok daha zordur. Hazreti Osman bu konuda Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu da söyledi: şimdiye kadar gördüğüm manzaraların en korkuncu kabirdir.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez. Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah geceleyin razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır. İşte siz öyle kimselersiniz ki diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Yıldız.

0: Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وأخرى تحبونها نصر

0: Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele! Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de, biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Necati Öztürk. Âl-i İmrân Suresi 144 ila 148. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İsra suresi 4 ve 7. ayetler.
3: Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.
1: Neml Suresi 76.
4: Şüphesiz bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor.
1: Secde Suresi 23.
5: Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enam Suresi 34 ila 41. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşın sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisinde bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz. O da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

Allah'ım, gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım, ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin. Yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar.

0: olan Allah doğruyu söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın seslendirdiği Esma-i Hüsna her gün 6 ve 22'de Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 83 ila 98. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar Rahman bir çocuk edindi dediler. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: Elveli, yardımcı, dost.

Müminlerin velisi Allah'tır. Onları karanlıklardan nura çıkarır. El-Veli yardım eden demektir. Allah müminlerin yardımcısıdır. Bu anlamıyla En-Nasir, El-Mu'in gibi başka pek çok isim ve naslarda zikredilen fiiller Allah'ın kullarına yardım etmesini ve onları desteklemesini izah eder. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlerse tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan karanlıklara çıkarır. Bu isim iki seviyede değerlendirilir. Birincisinde El-Veli bütün varlıklara yardımcıdır. Daha doğrusu onların işlerini üstlenmiş ve onların sahibidir. Bu anlamıyla El-Veli mümkünleri yokluktan varlığa çıkarır. Genel anlamıyla El-Veli öteki isimlerle, özellikle yaratma ve var etme anlamlı isimlerle eş anlamlıdır. İkinci tür yardımsa özel kullarına yardım etmesi ve onların velisi olmasıdır. Bu anlamıyla

Elveli, Errahim gibi hususi anlam kazanır ve belirli özelliklerdeki kullarını himaye eder. Elveli ismi, Müslümanlarla Allah arasındaki müşterek isimlerden birisidir. Müminler, özellikle de sufiler, veliliği dindarlığın maksadı olarak ele almış, elveli olan Rablerinin velisi olmak için nefislerini terbiye etmek ve ahlaklı olmak istemiştir. Veliliğin kökü olan velayeli maslarının sözlükte belirtilen anlamlarından birisi de takip etme, ardından gelme şeklindedir. Kastedilen şey, insanın Allah'la arasında başka kimseyi bilhassa gayrı görmemesidir. İnsan Allah'la arasına bir şey koymadığı ölçüde Allah'a yaklaşır. Yaklaştıkça da Allah'la arasındakiler ortadan kalkar. Bu sayede insan velayet mertebesine yükselir. Daha doğrusu Allah insana velayeti ihsan eder. Bazı Müslümanlarsa velayeti genel iman dairesi olarak düşünmüştür. Bu yönüyle onlara göre müminler arasında başka herhangi bir sınıf ayrımı yoktur. Her halükarda Elveli ismi Allah'a izafe edildiğinde manası himaye eden, koruyan, yardım edenken insana izafe edilince korunan, himaye edilen ve bundan dolayı da sadece Allah'a bağlanan demektir. Allah Elveli ve müminler de bu sebeple velidir.

0: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki, siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye, sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Kur'an

0: mutluluktur.
1: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Yıldırım. Nisa Suresi 32 ila 35. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var. Kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Azim olan Allah doğrudur.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Gâşiye Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 40.
3: Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.

0: Bakara Suresi 83, 84 ve 88. ayetler.
1: Hani biz İsrailoğullarından, Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz. Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Hac Suresi 8 ila 13. ayetler.

خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona, işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir, denir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İnfitar Suresi 6 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır.
3: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enam Suresi 80 ila 83. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Azim olan Allah.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ayşe, Allah rıfk, nezaket ve yumuşaklık sahibidir ve rıfktan hoşlanır. Sertlik, kabalık ve nezaket dışı diğer davranışlara vermediği ecri rıfk sayesinde verir." Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sahabisi Ebu Sırma'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zalimlere uymadı, hakaretleri duymadı. Mazlumların ahını işittikçe onları teselli ve teskin etti. Onları tahrik etmek yerine yatıştırdı. Onları zayi etmek yerine güzelce yetiştirdi. Önceki kavimlerden iman edenlerin bedenlerinin testereyle ikiye bölünmesi, demir taraklarla etlerinin kemiklerine kadar taranarak sıyrılmasının dinlerinden döndürmediğini ifade etti. Hatta o Sana'dan kalkan birinin Hadramevt'e kadar hiçbir şeyden endişe etmeksizin ve korkmaksızın gidebileceği bir şekilde dinin yayılıp kemale ereceğini bildirerek Müslümanlara ümit bahşetti. Böylece onlara aceleci olmamaları gerektiğini bildirdi. Yine Hazreti Peygamber'den müşriklere beddua etmesi istendiğinde "Ben lanetçi olarak gönderilmedim" buyurdu. Hazreti Peygamber hicretin ardından Medine'de hem dini

0: Siyasi bakımdan lider konumuna geldiğinde, bu sefer otoritesini insanlara karşı şiddetle muamele etmek üzerine değil, inancına ve kabilesine bakmaksızın bir arada barış, huzur ve kardeşlik ortamında yaşayabilme üzerine kurdu. En azılı düşmanlarına karşı dahi şiddete başvurmayan rahmet peygamberi, Müslümanların da hiçbir şekilde şiddete başvurmalarına müsaade etmedi. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nün eşleri olan kızlarına karşı onu üzdükleri düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutuma engel olan Allah Resulü, kendisinden bir takım dünya malları talep eden ve bir süreliğine krize neden olan eşlerine kendisinin zorba ve zorluk çıkarıcı değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderildiğini belirtmişti. Yine huzuruna gelen Yahudi heyetinin Hazreti Peygamber'e "Ölüm üzerinize olsun" demelerine, Hazreti Ayşe "Ölüm ve Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun" diye karşılık vermişti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'den sakin olmasını isteyerek "Yüce Allah her işte rıfkı, yumuşak huyluluğu sever" buyurdu. Bu rivayetler Müslümanın bütün hal ve hareketlerinde kibar ve nazik olması gerektiğini hatırlatmaktadır. Zira asıl olan her şeyde yumuşak huylulukla hareket etmektir. Bu konuda Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'ın kendisine şöyle buyurduğunu nakletmiştir. "Ey Ayşe, şüphesiz Allah refiktir, rıfkı, yumuşak huyluluğu sever. Yumuşaklıkla yapılan işlere, sertliğe ve diğer şeylere vermediği ecri verir." Yine bu bağlamda Hazreti Peygamber, "Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır" buyurmuştur.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Âl-i İmran Suresi 21 ila 30. ayetler.

0: محمد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra işlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: Tutun onu cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım. Hani sen güçlüydün, şerefliydin? İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, rızık kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder:
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Sebe Suresi 24. Ayet.
5: De ki, size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki,

0: halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz.
1: Zümer Suresi 52. Ayet.
2: Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.
1: Nahl Suresi 71. Ayet.
3: Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Necm Suresi 1-25. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de, dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir.

0: Onlar, putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,
1: Allah'ım,
0: rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Sana

Aşre Şeref. Okuyan Mehmet Gümüştepe. Kehf Suresi 54 ila 59. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz Resulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler, ahalisi, zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Nur Suresi 35 ila 38. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandilde bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İsra Suresi 1-3. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu Tefsir. Fesat, yaratılıştaki düzen.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Ayetin iniş sebebi olarak aktarılan farklı rivayetlerde ve yorumlarda, ayetin inmesine neden olan olayın içinde bulunan kişilerin Ukayl, Ureyne veya Selim oğulları gibi farklı kabilelerden ve Yahudiler veya müşrikler gibi topluluklardan oldukları belirtilmektedir. Bu kişilerin ortak yanı ise kendilerine duyulan güveni sonuna kadar kötüye kullanmalarıdır. Arap kabilelerinden bir heyet Medine'de peygamberimize gelip Müslüman olduğunu bildirir. Bir süre sonra bu kişiler Medine'de sarılığa ve sıtmaya yakalanırlar. Hazreti Peygamber'e başvurarak, "Ey Allah'ın elçisi, bizler şehirli olmayan, vahalarda sürüleriyle yaşayan kimseleriz. Medine'nin havası bize ağır geldi," derler. Hazreti Peygamber de bunlar için birkaç deveyle bir çoban tahsis eder. Onlara bu develerle birlikte şehrin dışına çöle çıkmalarını ve onların ürünleriyle kendilerine bakmalarını söyler. Bunlar denileni yapar ve iyileşirler. Ancak kendilerine gösterilen güven ve yapılan iyiliğin ardından Müslümanlığı terk ederek tekrar küfre döner. Çobanı işkence ederek öldürür ve develerle birlikte kaçarlar. Sonunda yakalanıp Peygamber Efendimizin önüne getirilirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu yaptıklarına karşılık onları en ağır şekilde cezalandırır. Ayetin inişine sebep olan bu insanlar üst üste büyük suçlar işlemişlerdir. Kendilerine duyulan güvene nankörlükle karşılık vererek ihanet etmişlerdir. Hukuku çiğnemiş, dirliği düzeni hiçe saymış, yardımlaşma ve güven duygusunu zedelemişlerdir. Can ve malın dokunulmazlığını ihlal

helal etmişler, onlara yardım eden birini işkenceyle öldürmüşlerdir. Bütün bunlardan başka, Yüce Allah'ın gönderdiği hak dini kabul ettikten sonra yeniden şirke dönmüşlerdir. Bunu yaparak müminleri de kandırmışlardır. Bu kişiler bütün anlamlarıyla fesat işlemiş ve sonunda ağır bir cezayla karşılaşmışlardır. Yüce Allah, ıslah edenlerle ifsad edenlerin bir tutulmayacağını belirterek şöyle buyurur: "Yoksa iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık?" Bu ayette iki karşılaştırma söz konusudur. Karşılaştırmanın bir tarafında Allah ve peygamberini tasdik edip onların emirlerini yerine getiren ve dirlik düzen içinde olan müminler, muslih vardır. Diğer tarafında yüce Allah'tan başka tanrılar edinen, onun emirlerini çiğneyen ve toplum düzenini bozanlar yer almaktadır. İkinci karşılaştırmada ise bir tarafta Allah Teala'ya karşı saygılı olup itaat eden ve ona karşı gelmekten sakınanlar, müttakiler. Diğer tarafta ise yüce Allah'ın koyduğu yasaları gözetmeyen günahkar kafirler bulunmaktadır. Aslında bu karşılaştırmaların her ikisinde de müminlerle diğerleri arasındaki fark vurgulanmaktadır. Yani ikinci karşılaştırmada Allah'a karşı gelmekten sakınmakla övülen kişiler müminlerden başkası değildir. Keza günahta sınır tanımamakla yerilenler de birinci karşılaştırmadaki bozguncuların kendisidir. Her iki grup farklı özellikleriyle peş peşe iki kez karşılaştırılmışlardır. Böylece ayette inkar ve bozgunculuk, iman ve salih amelin karşısına konulmuştur. Kur'an'da meleklerin Allah'ın yüceliğini ifade etmeleri ve kutsamalarından bahsedilirken, insanın fesat çıkarma ve kan dökme özelliğine değinilmiştir. İlgili ayette şöyle buyurulmaktadır: "Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" dediler. Allah, "Şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim" buyurdu. Ayette insanoğlunun çeşitli yetki ve kabiliyetlerle donanmış olarak yeryüzüne halife kılınması karşısında meleklerin ağzından farklı bir özelliği daha ifade edilmektedir. O da isyan ve bozgunculuğa düşebileceği gerçeğidir. Çünkü insanın bozgunculuğu ve kan dökücülüğü, yaratılışındaki öfke ve gazaba yenilmesinin bir sonucudur. Buna karşın meleklerin sürekli olarak kulluk durumunda oluşları da onların yüce Allah'ın buyruklarının dışına çıkamayan varlıklar olmalarının sonucudur. Melekler halife sözcüğünü işittiklerinde yaratılışında barındırdığı özellikleriyle Adem oğullarının fesat çıkaracağını da anlamışlardı. Bunun üzerine yüce Allah insan soyu içerisinde hem fesatçıların hem de fesatçı olmayanların bulunacağını açıklamış ve meleklere "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim" buyurmuştu. Böylece Allah Teala hikmetiyle yine insanın yaratılışında bulunan iyilik özelliğine işaret etmişti. Daha sonraki ayetler insanın Allah'tan öğrendiği bilgiyle eşyanın ismini bildiğini, Allah'a tövbe ettiğini ve doğru olanı gördüğünü ifade etmektedir. Kur'an iman etmeyenleri fesat çıkaranlar olarak nitelemektedir. Yunus suresinde "Onların arasından bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir" buyrulur. Ayetin sonundaki bozguncular ifadesi Kur'an'ı yalanlayan ve onu ısrarla inkar edenleri anlatmaktadır ve onlar için bir tehdit niteliğindedir. Ayette bahsedilenler Mekkeliler, ehli kitap veya inkar edenlerin hepsi olabilir. Her ne şekilde olursa olsun, ayet iman yerine inkarı tercih edip bunda diretmeyi fesat işlemek olarak görmektedir. Çünkü inkar edenler yüce Allah'ın yeryüzünde dirlik, düzenlik olması için elçisiyle gönderdiği emirleri çiğneyen insanlardır. Dolayısıyla onları inkar edenler kaçınılmaz olarak
bozguncu

olacaklardır. İnkar etmek ve insanları Allah'ın yolundan alıkoymak, kat kat azabı gerektiren bir fesat işidir. Rabbimiz şöyle buyurur: "Hem kendileri inkar eden, hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü, işte onlara azap üstüne azap vereceğiz." Söz konusu fesat eylemi, bu insanların Yüce Allah'ı inkar ederek isyan etmeleri ve bunu insanlara emredip onları Allah yolundan alıkoymaları anlamına gelmektedir. Fesada sapan inkarcılarla ilgili şu ayette dikkat çekicidir. Kur'an'dan yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? Ayette bahsedilen Hazreti Peygamber'e ve onun getirdiği değerlere sırt çevirmenin sonucu şunlardır. Yeryüzünde Allah'a karşı gelip inkarda direnmek, cahiliye dönemindeki gibi fesat çıkarmak, yani yağma yapıp kan dökmek ve İslam sayesinde kurulan aile ve akrabalık bağlarını koparıp ayrılığa düşmektir. Böylece ayette buyurulan değerlerden uzaklaşmanın bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol açtığı belirtilmektedir. Nitekim şu ayette de sözünde durmayanlar, dini ve toplumsal bağlarını koparanlar, bozgunculuk yapan kimseler olarak nitelenir. Onlar ki iyice pekiştirildikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün bağları koparırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Hak'tan sapmak, fesadın kapsamı içinde yer alan bir eylemdir. Hazreti İsa'nın ilahlığını savunan ve bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle tartışan Necranlı Hristiyanların batıl inancı fesat olarak nitelenmiştir. Allah Teala Hazreti İsa ile ilgili gerçekleri açıkladıktan sonra onlar "Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir" ifadesiyle tehdit edilmişlerdir. Çünkü onlar yaratıcının bir ve yegane olduğu konusundaki tevhid gerçeğinden sapmışlardı. Kur'an kibri de fesatla ilişkili görür. İsrailoğulları ile ilgili şöyle buyurulmuştur: "Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, kibre kapılarak çok böbürleneceksiniz." Rivayete göre İsrailoğullarının ilk bozgunculukları Tevrat'ın hükümlerine aykırı davranmaları ve İshaya peygamberi katletmeleridir. İkinci bozgunculukları ise Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya'yı katledip Hazreti İsa'yı da öldürmeye yeltenmeleridir. Aşırı böbürlenmeleri ise Yüce Allah'a itaat ve kulluk etmeyi kendilerine yediremeyip büyüklük taslamaları ve insanlara zulmetmeleridir. Onların bu fesat eylemleri elbette karşılıksız kalmamış, üzerlerine güçlü ordular gönderilerek en ağır şekilde cezalandırılmışlardır. Yüce Allah, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a toplumun işlerini düzene koymalarını açık bir dille şöyle emretmektedir: "Musa, kardeşi Harun'a, kavmimin arasında benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme" demişti. Ayet, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un şahsında tüm idarecilere toplumu güzel idare etmelerini, onların işlerini düzene koymalarını ve toplumu gruplara ayıracak bozguncu davranışlardan uzak durmalarını açık bir dille emretmektedir. İnsanın yaratılışından gelen cinsel arzuların meşru yollar dışında kullanılması ve ahlaki sapkınlıklar da fesadın kapsamında yer alır. Keza yol kesme, baskın düzenleme, hakka karşı baş kaldırıp azgınlaşma ve toplumun huzurunu bozma da fesat eylemlerindendir. Bunun gibi harcamalarda israfa kaçmak, haksız kazanç elde etmek, ölçü tartıda hile yapmak ve nifak da bozgunculuk olarak nitelenmektedir. İnkar ve nifaka saplananlar yaptıkları bozgunculuğun farkında da değillerdir. Bunlar kendi akıllarını beğenir, yaptıkları kötülükleri de iyi ve güzel davranışlar olarak görürler. Çünkü olaylara hak ve hakikati bildiren vahyin penceresinden bakmazlar. Yine gerçekleri ters yüz etme, kendi art niyetlerini saklama, yanlışı doğru, doğruyu yanlış şeklinde

göstermek de bunların işleridir. Şu ayetler bu insanların içerisinde bulundukları ahlaki yozlaşmayı bizlere anlatmaktadır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Bu insanlar hile ve entrikalarını iyi ve güzel çabalar şeklinde tanıttıkları gibi Allah'ın doğruya çağıran seçkin elçilerini de fitne ve fesat peşinde koşan kimseler olarak göstermişlerdir. Şu ayet de Hazreti Musa ile ilgili Firavun ve takımının yaptığı bu çarpıtmayı bizlere anlatmaktadır. Kavminin ileri gelenleri Firavun'a şöyle demişlerdi: "Seni ve tanrılarını bırakıp ülkede bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın?" Bu ayet Hazreti Musa'ya muhalefet eden toplumun yönetici takımının çarpık zihniyetini ve karalama kampanyasını ortaya koymaktadır. Öte yandan Firavun gibi zalim kralların halkı gruplara ayırması, onlara zulmetmesi, savaş açıp ülkeleri harap etmesi de Kur'an'ın bozgunculuk olarak nitelediği diğer örneklerdir.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Felak Suresi.

0: إذا حسد. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Fetih Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temellik alacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zümer Suresi 4 ve 6. Ayetler.
3: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: Ali İmran Suresi 18. Ayet.
4: Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Sad Suresi 41 ila 48. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأخيار. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti. Biz de ona, ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik: eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Ey Muhammed! İsmail, Elyesa ve Zülkifli da an. Onların her biri iyi kimselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha

0: vardır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Enam Suresi 130 ila 135. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün Allah şöyle diyecektir: ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu, peygamberlerin gönderilmesi, Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir. Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi giderir, yok eder ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir. Şüphesiz size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de görevimi yapacağım. Ama dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını yakında öğreneceksiniz. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim, Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Taha Suresi 90 ila 97. ayetler.
3: Evet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti. Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin.

0: Onlar da Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi. Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum, dedi. Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri, dedi. Samiri şöyle dedi. Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Musa, çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları. Siyaset alanındaki ustalığıyla tanınan sahabi. Hicretten 22 yıl kadar önce 600 yılında Taif'te doğdu. Taif'te yaşayan Sakif kabilesine mensuptur. Müslüman olmadan önce çeşitli vesilelerle komşu ülkelerin birçoğuna gitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Mekkeli müşrikler arasında yapılan Hudeybiye anlaşmasından hemen önce Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Beyatür Rıdvan'da bulundu ve Hudeybiye barış görüşmeleri sırasında Hazreti Peygamber'in koruyuculuğunu yaptı. Hazreti Peygamber'in katiplerinden olan Muire, Farsça'da bildiği için Hudeybiye anlaşmasından sonra Sasani Devleti hükümdarına yazılan dine davet mektubunu götürmekle görevlendirildi. İslamiyet'i kabulünden sonra Resulullah'ın sevk ve idare ettiği bütün savaşlara katıldı. Hazreti Peygamber'le görüşmek ve Müslüman olduklarını bildirmek üzere birçok heyet geldiği için elçiler yılı olarak bilinen 630 ve 631 yılında Medine'ye gelen Taifli hemşerilerinin İslam'ı kabul etmesi üzerine Taif'teki meşhur Lat putunu yıkmak için görevlendirilen grupta Ebu Süfyan'la birlikte yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde dinden çıkarak isyan edenlere karşı yapılan Ridde savaşlarında hizmet gördü. Önce Yemen'e gönderildi, ardından Yemame savaşına katıldı. Hazreti Ömer döneminde Kadisiye savaşı öncesi Sasani hükümdarına gönderilen heyet içinde yer aldı. Ardından Doğu Roma ile yapılan Yermük savaşında bulundu ve burada bir gözünü kaybetti. Hazreti Ömer tarafından Basra valiliğine tayin edilen Muhire, bir süre sonra hakkındaki zina suçlaması sebebiyle soruşturmaya uğradı. Suçlu olduğuna dair yeterli delil bulunmasa da valilikten uzaklaştırıldı. Valiliği sırasında Basra'nın gelir ve giderlerini kaydetmek için düzenlediği defter, fetihlerden kazanılan gelirleri halka dağıtmak için Hazreti Ömer tarafından tesis edilen divan teşkilatında örnek alındı. Basra valiliğinin ardından Irak ve İran bölgelerindeki savaşlara katılan Nihavend Savaşı öncesinde barış müzakerelerini yürüten Muhire, bu savaş kazanıldıktan sonra emrindeki birliklerle Hemedan ve civarını fethetti. Aynı yıl Hazreti Ömer tarafından Küfe valiliğine getirildi ve onun vefatına kadar bu görevde kaldı. Hazreti Ömer vefatından hemen önce Sa'd bin Ebu Vakkas'ın Küfe valiliğine getirilmesini vasiyet ettiği için Muhire, Hazreti Osman tarafından görevden alındı. Hazreti Osman'ın hilafetinin son 6 yılındaki siyasi karışıklıklar sırasında uzlete çekilmeyi tercih etti. Hazreti Ali halife olunca ona özellikle Muaviye ve diğer valiler hakkında bir takım tavsiyelerde bulundu. Ancak tavsiyelerin halife tarafından dikkate alınmaması üzerine Medine'den ayrıldı. Hazreti Ali'nin şehit edilmesinin ardından aynı zamanda kayınbiraderi olan ilk Emevi halifesi Muaviye'nin yanında yer aldı. Onun adına Hazreti Hasan'a giden elçilik heyetinde bulundu. Ardından tekrar Kufe valiliğine getirildi. Hazreti Ali taraftarları ve sürekli isyan çıkaran hariciler gibi muhaliflerin yoğun olarak bulunduğu Kufe'de onlara karşı müsamahakar bir politika izleyerek düzeni korumaya çalıştı. Bu yüzden Emevi taraftarlarının tenkidine uğrayan ve görevden alınacak hale gelen Muire, Yezid'i veliaht tayin etme fikrini ortaya attı. Böylece halifenin nezdindeki konumunu güçlendirdi. Onun bu teklifi yönetimde saltanat usulüne geçilmesine yol açtığı için Hasan-ı Basri gibi bazı önde gelen alimlerce eleştirilmesine rağmen Muire 670 yılındaki veba salgınında ölünceye kadar görevinde kaldı. Çok iyi bir hatip olan Muire, Emeviler döneminde siyaset ustası olarak tanınan 4 isimden biriydi. Hayatının hiçbir döneminde siyasetten uzak duramadığı halde Hazreti Peygamber'den öğrendiği hadisleri de insanlara aktarmayı ihmal etmemiştir. Onun naklettiği 130'un üzerindeki hadis, sahih hadis kitaplarında yer almaktadır. İlmi alanlardaki diğer bir faaliyeti, Hazreti Ömer dönemindeki Kufe valiliği sırasında halifenin emriyle İslami dönemde söylenmiş şiirleri derlemesidir.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Rum Suresi 20 ila 27. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olup çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar onundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah

0: doğru söyledi. Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Lokman Suresi 20-28. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah, göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah,

0: söyledi. Kur'an hükümleri açıklar. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Asr.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet kavramına ilişkin şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Beled Suresi 1 ila 20. ayetler.
5: Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insana bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yunus Suresi 77 ila 86. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa şöyle dedi: Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, haydi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah, bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Sad Suresi 35. ayet.
4: Ey Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin.

Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 50 ila 59. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Nasr Suresi.

0: An ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. En'am suresi 61 ila 67. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, sizler açıktan ve gizlice O'na, eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? De ki, onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Bak, anlasınlar diye ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. O, Kur'an, hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, sizden sorumlu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman.

0: zamanı vardır. İleride bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. İkinci bölüm. Abdullah'a veda.
2: Zemzem kuyusunu kazmaya başladığında tek oğlu olan Abdülmuttalib'in o günden sonra Zübeyir, Ebu Talib, Ebu Leheb, Kusem, Dırar, Mukavvim, Abbas, Hamza ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in babası Abdullah olmak üzere 9 oğlu daha oldu. Ayrıca Ümmü Hakim ve Ümeyme adında kız çocukları vardı. Abdullah oldukça yakışıklı, iyi niyetli, güzel sözlüydü. Mekke'de herkesin yardımına koşuyordu.
3: Gel, gel.
4: Gençlik de kalmadı. Takatten düştüm.
5: Yardım edeyim teyze. Ben taşıyayım arzu edersen evine kadar.
4: Sen de kimsin oğlum? Gözlerim artık eskisi kadar iyi görmez. Kim olduğunu söyle hele.
5: Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ım ben.
4: Sen de baban gibisin oğlum. Yüce Hubel ışığını sizin üzerinizden esirgemesin.
5: Bize yardım eden atamız İbrahim'in Allah'ı vardır teyzem. Evin nerededir? Tarif et de gidelim.
4: Fırının yanındadır oğlum. Takip et beni.
2: Abdullah gün geçtikçe gönülleri etrafında pervane gibi döndürüyordu. Ona aşık olan kızlar vardı. Fakat o dönen pervanelerin hiçbirine iltifat etmiyor, iffet ve namusunu tertemiz koruyordu. Çok sevdiği oğlunun evlenme çağına geldiğini gören Abdülmuttalib bir an evvel onu mesut bir yuvaya kavuşturmak istiyordu. Ancak ona her yönüyle denk birini bulmak gerekiyordu.
6: Atamız İbrahim'in, İsmail'in tanrısı. Mekkelilerin benimle alay etmelerine müsaade etmedin. Bana oğullar verdin, torunlar verdin. Şimdi de senden isteğim, oğullarıma hayırlı evlatlar ver. Soyumuza yakışan evlatlar ver.
7: Müsaade var mıdır?
6: Gel Fatıma, gel. Abdullah'ı gördün mü? Sabahtan beri görmedim. Nerededir?
7: Abdullah'ı bilirsin. Sabahtan akşama Kabe'nin etrafında dolaşıp orada insanlara yardım eder. Şimdi de oradadır muhakkak.
6: Benim iyi niyetli, kendisinden çok diğer insanları düşünen evladım. Kabe'nin Rabbi. Şükürler olsun ki bana böyle bir evlat verdin. Otur hele, konuşalım.
7: Ne konuşacağız?
6: Hatun, evlatlarımın anası. Bilirsin ki artık oğlumuz Abdullah'ın da evlilik yaşı geldi. Onu da evlendirmek isterim. Hayırlı bir kısmetle.
7: Doğru düşünmüşsün.
6: Bana Abdullah ve Amine'den bahset. İçimden bir his bunun hayırlı bir evlilik olacağını söylüyor. Sen ne dersin?
7: Sen uygun gördüysen diyeceğin bir şey yoktur. Oğlumuza kısmet çoktur. Ama sen en uygununu bilirsin.
6: Amine'yi araştırdım. Zeki, ağırbaşlı bir kızdır. Ev işlerinde maharetlidir. Koca evi tek başına çevirir derler. Onun gibi maharetlisi, bırak Mekke'yi Medine'yi, koca Arabistan'da yoktur derler. Ben derim ki hatun, oğlumu Vehb'in kızı Amine ile evlendireyim.
7: Sen bir şey düşünmüşsen doğru düşünmüşsündür. Sen uygun gördüysen olur.
3: Abdülmuttalip, oğlu Abdullah'a Beni Zühre kabilesinin efendisi Vehb bin Abdümenaf'ın kızı Amine'yi istedi. Kureyş'in nesep ve şeref bakımından en üstün kızı olan Amine de buna muvafakat edince nikahları kıyıldı. Tüm Kureyş kabilesinin orada bulunduğu bir düğün yapıldı.
5: Ömrüm senindir.
8: Ömrüm senindir.
3: Abdullah ve Amine'nin evliliklerinin ilk ayları dolmuştu. Abdullah bir ticaret kervanına katılarak Suriye'ye gitti. Gidiş o gidiş oldu. Abdullah bir daha Mekke'ye dönmedi. Aylar sonra Mekke'ye dönen ticaret kervanı arasında Abdullah yoktu. Sadece acı haberi vardı. Abdullah ticaret yolculuğundan dönüşte Medine'de hastalanmıştı. Ve onu orada dayılarının yanına bırakmışlardı.
6: Kızım Amine, neden bu ağır şeyleri taşırsın? Ver bana.
8: Bana da hareket olur baba.
6: Olmaz öyle kızım. Yürümek istersen git gez yürü. Ama ağır şeyleri sen taşıma. İki canlısın sen. Oğlumun, Abdullah'ımın evladını taşırsın karnında.
8: Abdullah da kaç zaman oldu gitti kervanla? Ne zaman döner?
6: Özledin mi kocanı?
8: Erimdir. Doğacak evladımın babasıdır. Elbet özledim.
9: Ey Abdülmuttalip! Ey Abdülmuttalip!
6: Ne oldu? Nedir bu telaşın?
9: Oğlun Abdullah! Ey reis Abdülmuttalip! Oğlun Abdullah Medine'de hasta yatar.
8: Abdullah!
6: Amine! Amine kızım! Kızım!
3: Bu haberi alan Abdülmuttalip derhal oğlu Haris'i Medine'ye gönderdi. Haris, Medine'ye varıncaya kadar her şey olup bitmişti.
10: Kardeşim nerededir? Abdullah nerededir?
11: İşte şuradadır. Bu toprakla onun bedenini örteriz. Bu mezar onun mezarıdır.
3: Abdullah, kainatın efendisi oğlunun yüzünü bir kerecik olsun görmeden ebedi aleme göç etmişti. Ve orada Adi bin Neccar oğullarından Nabiha'nın evinin avlusuna defnedilmişti. Haris bu acı haberi alıp Mekke'ye getirdi.
6: Söyle bana ilk oğlum Haris. Zemzem kuyusunu beraber kazdığım oğlum Haris. Kardeşin Abdullah, neden seninle gelmedi?
10: Keşke Allah beni lal etseydi de dilim bu haberi sana vermeseydi baba. Bu elimdeki heybede onun eşyaları vardır. Kardeşim Abdullah ölmüştür baba. Kardeşim Abdullah ölmüştür.
12: Abdullah!
3: Mekke bir anda matem havasını bürüdü. Genç, ihtiyar, küçük büyük arasında fark gözetmeyen ölümün Abdullah'ı bu genç yaşta beklenmedik bir zamanda sinesine alması Abdülmuttalip ailesini derin bir üzüntüye boğdu. Mekke halkı da gözyaşlarıyla Abdülmuttalip'in acısına ortak oldu. Hele henüz genç bir gelin olan Amine'nin teessürünü tarif etmek imkansızdı. Haberi duyduğu andan itibaren bir mum gibi erimeye yüz tuttu.
13: Efendim Amine, yemek getirdim size. Ne olur bir şeyler yiyin. Kendiniz için olmasa bile karnınızdaki çocuğunuz için.
8: O benim yetimim. Babasını göremeden büyüyecek evladım. Babasına ben de doyamadım.
3: Günlerce gözyaşlarını tutamadı Hazreti Amine. Ağladı, ağladı, ağladı. O ağlarken bütün insanlığın gözyaşını beraberinde getireceği nurla silecek ve acılarını dindirecek zatın dünyaya gelişine birkaç ay kalmıştı. Hazreti Amine, hadiseden duyduğu derin üzüntüyü gözyaşları arasında şiirinde şöyle dile getirdi.
8: Artık Mekke

boş kaldı. Mekke Haşimoğullarının şanından mahrum kalacak artık. Ölümün davetine uyarak evinden örtüler ve kefenler içinde çıkıp kabre gitti. Yeryüzünde yıllarca dolaşıp dursa insanlar arasında Haşimoğlu gibi bir yiğit bulup boşluğunu dolduramaz. Dostları onun tabutunu taşımak için koşuştular. Onu elden ele alıp götürdüler. Ne yazık ki ecel hiç beklenmedik bir zamanda onu çekip kendine aldı. Halbuki o ne kadar güzel, ne kadar cömert ve ne kadar da merhametli biri.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Maide Suresi 54 ila 57.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Kehf Suresi 102 ila 110. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed! De ki,

0: Amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü düşünmenin önemini ayetlerinde şöyle beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Câsiye Suresi 5. Ayet.
4: Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.
2: Hadid Suresi 17. Ayet.
5: Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık.
2: Maide Suresi 58. Ayet.
6: Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.
2: Rum Suresi 28. Ayet.
7: Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: De ki Rabbin

0: Sizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
1: El-Adl Celle Celalu, Celle Celalu, son derece adaletli olan. Sen El-Adl'sin, mutlak adil, çok adaletli olansın. Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hükmeden, haklıya hakkını verensin. Adaletli ve insaflı olan, her şeyi yerli yerinde yapansın. Ahirette bizzat adaletle hükmedecek olansın. Adl isminle her türlü haksızlık ve zulümden uzak tutansın. Hesabında, takdirinde, gazabında ve icraatlarında zerre kadar incitme ve zulüm yoktur. Tüm varlıklara ait ayrıntıları bilen, hiçbir şeyi atlamayansın. Senden başka adl olan yoktur. Adaletinden şüpheye düşmek zilletin ta kendisidir. Ey mutlak adaletin sahibi olan Allah'ım, bizi adaletine ve hikmetine boyun eğenlerden, nefsimizi koyduğun hükümlere razı olanlardan eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Dokuzuncu cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuayb'in kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi dedi.

Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek, mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

Şuayb'in kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'e uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz.

giderken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'i yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'i yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu.

Tribe onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm?

0: Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olalım.
1: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Sonra kötülüğün, sıkıntı ve darlığın yerine iyiliği, bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet çoğaldılar ve nankörlük edip, "Atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı," dediler. Biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık.

Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlardan dolayı yakalayıverdik.

0: Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz.
1: اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ

0: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek apaçık belli olmadı mı ki biz dileseydik onları da öncekiler gibi günahları yüzünden cezalandırırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar hakkı işitmezler.

0: قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: İşte memleketler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler.
0: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.
1: Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk.

Sonra onların ardından Musa'yı apaçık mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları, mucizeleri inkar ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu.

0: Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.
1: Hakikun ala en la ekule alallahi illel hak. Kad ci'tukum.

Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder.

Firavun, eğer açık bir delil getirdiysen hadi göster onu bakalım. Şayet doğru söyleyenlerdensen, dedi. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Apaçık bir ejderha.

0: Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? O bakanlar için bembeyaz olmuş.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
0: Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki şüphesiz bu adam usta.

0: Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. Firavun ileri gelenlere, öyleyse siz ne düşünüyorsunuz dedi.
1: Alû ercih ve ahâhu ve ersil fil medâini haşirîn.
0: Onlar da şöyle dediler. Musa'yı ve kardeşini bir süre beklet. Haklarında bir işlem yapma ve şehirlere toplayıcılar yolla.
1: Ya'tûke bi kulli sâhirin alîm.
0: Bütün usta sihirbazları toplayıp sana getirsinler.
1: Ve câ'es-seharatu

0: Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükafat vardır, değil mi dediler.
1: Kâle ne'am ve innekum leminel mukarrabîn.
0: Firavun evet, üstelik siz ücretle de kalmayacaksınız. Mutlaka benim en yakınlarımdan olacaksınız dedi.

0: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: موسى siz atın dedi. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar.

Biz de Musa'ya elindeki değneğini at diye vahyettik. Bir de ne görsünler, o onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlarsa secdeye kapandılar.

Firavun, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Dedi. Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Göreceksiniz.

0: أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
1: Sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.

Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, sen sihirbazları cezalandıracaksın da Musa'yı ve kavmini bu ülkede fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, biz onların oğullarını öldüreceğiz. Kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz dedi.

Musa kavmine Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır dedi.

0: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: Dediler ki, sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi. Geldikten sonra da. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak edecek ve sizi bu yerde Mısır'da egemen kılıp nasıl davranacağınıza bakacaktır dedi.

0: Andolsun biz Firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık.
1: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ

Fakat onlara iyilik geldiği zaman bu bizimdir, biz çalışıp kazandık derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında yazılıdır. Fakat çokları bilmezler.

Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Hiçbirinden ders almadılar. Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular.

Üzerlerine azap çökünce, ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz dediler.

0: Bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğduk.
1: Ve evresnel kavmen

0: Hor görülüp ezilmekte olan kavmi İsrailoğullarını toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları, ey Musa, onların kendilerine ait ilahları, putları olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana, dediler. Musa şöyle dedi, şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz.

Şüphesiz bunların din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır.

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.

Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceyi tamamladı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Musa belirlediğimiz yere Tuğra gelip Rabbi de onunla konuşunca, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah da, "Beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin," dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, "Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim," dedi.

0: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi.

Musa için Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik: şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim.

0: Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler.

Musa'nın kavmi onun Tur'a gitmesinin ardından ziynet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? Böyleyken onu ilah edindiler de zalim kimseler oldular.

İsrailoğulları yaptıklarına pişman olup gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler.

Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Öfkesinden levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttu. Onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, "Ey anam oğlu," dedi. "Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma."

Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.

Buzayı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatındaysa bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız.

Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince, şüphe yok ki Rabbin ondan, tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı.

Musa, kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.

Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ey Muhammed, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden insanları hakla doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَابًا.

Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı.

O zaman onlara denilmişti ki, şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve hıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz.

Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk.

Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi.

Onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık.

Hani Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık.

Gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz?

Derken onların ardından yerlerine kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında

0: Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.
1: Ve izne

Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız demiştik. Ve iz ahaza

Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet, şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir.

0: Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz.

Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlattı.

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler.

Allah kimi doğru yola iletirse odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

0: En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
1: Ve mimmen halakna ümmetun yehdûne bil hakkı ve bihi ya'dilûn.
0: Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hakla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır.

0: ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz.
1: Ve umli lehum inne keydi metin.
0: Ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir.

0: يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Onlar göklerdeki ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve nizama, Allah'ın yarattığı her şeye, ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç bakmadılar mı? Peki bundan sonra artık hangi söze inanacaklar?

sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O, Allah ortaya çıkaracaktır. O göklere de yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.

De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.

Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir. Gebe kalır ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca da her ikisi de Rableri Allah'a, eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederler.

0: Fakat Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince de Allah'ın kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşarlar. Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar?

Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da sussanız da sizin için birdir. Sonuç alamazsınız.

Allah'ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi hemen onları çağırın da size cevap versinler. Duanıza icabet etsinler.

Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Ya da işitecek kulakları mı var? De ki, hadi çağırın ortaklarınızı. Sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım.

Çünkü benim velim kitabı, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O bütün salihlere velilik eder.

Allah'tan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler.

0: Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün. Halbuki onlar görmezler.
1: Huzil afve ve'mur bil urfi ve a'rid anil cahilin.
0: Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.

Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse hemen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

0: Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler. Derhal Allah'ı hatırlarlar da sonra hemen gözlerini açarlar.
1: Ve ihvanuhum yemuddunahum fil gayyi sümme la yuqsirun.
0: Şeytanlara kardeş olanlara gelince, şeytanlar onları azgınlığın içine çekerler. Sonra da bundan hiç geri durmazlar.

0: Ey Muhammed, onlara istedikleri bir ayet getirmediğin zaman alay ederek derler ki, onu da bir yerlerden derleyip toplasaydın ya. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.

Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma.

0: Şüphesiz Rabbin katındaki melekler ona ibadet etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler.

İşte onlar gerçekten mümindirler. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.

0: أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
1: Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı, müminlerden bir grupsa bu konuda kesinlikle isteksizlerdi.

gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı.

0: أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Hani Allah size iki taifeden birini o sizindir diye vaat ediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
1: Bu suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi.

Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti.

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah'ın katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu.

Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu.

Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir.

Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaştan kaçmayın.

savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç, böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yerde cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.

0: Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Zalikum ve ennallâhe muhinu keydil kâfirin.
0: İşte durum bu. Allah müminleri güzel bir şekilde dener. Bir de Allah kâfirlerin tuzağını zayıf düşürendir.
1: İn testeftihû.

Ey inkarcılar! Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın.

Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir.

Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi.

Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız.

sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah'ın azabı çetin olandır.

0: تشكرون.
1: O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, o size iyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk. İstesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler.

Hani onlar, ey Allah'ım, eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitapsa, hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir demişlerdi.

Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerken de Allah onlara azap edecek değildir.

Onlar Mescid-i Haram'dan müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez.

Onların Kabe'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyleyse ey müşrikler, inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı.

Şüphe yok ki inkar edenler mallarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir.

Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle, eğer iman edip düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır.

baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.

Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur. O ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Kasas Suresi 61-75. Ayetler.

şerrinden Allah'a sığınırım. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Hadi ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Nur Suresi 27 ila 34. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse, hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de

0: Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sena ederiz. Sevgili elçin Muhammed Mustafa'ya binlerce salatü selam ederiz. Gökteki yıldız kadar, yedeki kum taneleri kadar Muhammed Mustafa'ya salatü selam olsun. Allah'ım ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Müslüman olmaktan, İslam'a bağlanmaktan, Kur'an'ın talebesi olmaktan, Allah'ı Rab olarak bilmekten şeref duyuyoruz. Bizi bu şereften yoksun etme ya Rabbi. Bizi bu şereften uzaklaştırma ya Rabbi. Bizi bu şereften yoksun etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, günahlarımız var, hatamız var, kusurumuz var. Elbette ki insanız, nefsimiz vardır. Ama bütün bunlardan teberri ediyoruz. Utanarak sana yöneliyoruz. Bizleri utandırma ya Rabbi. Bizleri utandırma ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Bakara Suresi 142 ila 152. Ayetler.

0: يتقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme. Elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken, içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdı."

0: ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerine taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinden kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, işte bu, alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, O Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu hayat rehberi olan kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere ihlas kavramıyla ilgili şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Araf suresi 26. ayet.
5: Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik.
3: Yunus suresi 22. ayet.
6: O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar.
3: Zümer suresi 2 ve 11. ayetler.
5: Ey Muhammed!

0: Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi.
1: Mü'min Suresi 14. Ayet.
2: O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin.
1: Mü'min Suresi 65. Ayet.
3: O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Beyyine Suresi 1-5. Ayetler.
4: Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dost doğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.

0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennet de ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel, dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Azim olan Allah.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, ya Rabbi.
1: İnsan ve cin şeytanı tabirini kullanarak öylelerinin birbirlerine sözün cezbedici olanını, süsleyici olanını, aldatıcı olanını, kandırıcı olanını telkin ettiklerini

0: bildirdiğin o şekilde aldatıcı, kandırıcı algı operasyonlarıyla bizi senin yolundan çevirici çalışmalar içinde bulunan her çeşit şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık Elminşavi. İbrahim Suresi 12 ila 37. ayette.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyeti elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. İnkar edenler peygamberlerine, "Andolsun ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da bizim dinimize dönersiniz," dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: "Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir." Peygamberler Allah'tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki: "Şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?" Onlar da, "Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için bir

0: Yani Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın, çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini ona meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin irade sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hac Suresi 18. Ayet.
4: Görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
1: Nur Suresi

0: 45. Ayet.
1: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir.
0: Kasas Suresi 68. Ayet.
2: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir.
0: Rum Suresi 54. Ayet.
3: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mü'minun Suresi 36 ila 94. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız. O peygamber, "Ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Allah, "Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır," dedi. Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. Bu yüzden kavimleri bize kul köleyken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece ikisini de yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun hidayete ersinler diye Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının. İnsanlarsa din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunanla sevinmektedir. Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz.

0: ediniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu sözü, Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların arzularına uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed, yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik, yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Andolsun biz onları azapla kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. Halbuki o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece onun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de, bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Yalnız kitabın esaslarına aykırı düşecek davranışlardan uzak kalma niyetiyle Rabbim bizi birbirimize yeniden düşürecek, canların kanların akıtılmasına yol açacak her türlü fitneden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Amin. Yarabbim. Her türlü tefrikadan sana sığınıyoruz, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Her türlü çatışmadan, çekişmeden sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Amin. Yarabbim.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Tahrim Suresi 6 ila 12.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com

Radyo.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Hud Suresi 110 ila 115. ayetler ve Asr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Meryem Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmran Suresi 42.
2: Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi.
1: Âl-i İmran Suresi 45.
3: Hani melekler şöyle demişti: ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Hucurat